Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Bin, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

Hürmetlik radyo anlıkçıla 21. əsr rekabetki tolgan ıqtisasıqla köpləb yetişip çıkıdıgan türlük çolpalla parlaydıgan əsr bulup 21. əsrde ziyalıyla baş götürüp çıkıp başkalağı ülgü bulup nurgun yenilikliğini yartıdı. Bırak şunu bilen birge nurgun yaş talantıqla nurgun karxanıçıla alımla arqarqıdın u alemgi sefer kılıdı. Ulanın ölümü hizmet tüpeylidin emez, belki sağlamlık sel karğallıktın buludu. Ula nadallıktın ölüp kesse yalğız özü hemmedin ayrılıpla kanmay, yani bala, dadısı,

Sizden 30 yaşlık ayal yeriden yaşanganlar balısından ayrılıp inak ailesi veyran buludu. Kadimkile ölümdün yüreknin ölümü yaman degen. Hazır ölümdün sağlamlıktaki nadallık yaman bulmaktan. Közgü görüngen ıksasıkların töhpüsü hudde payansız keçi asmınızdaki çolpan yıldızladek kişiki ümit küş ata kılıdı. Ama nurgun ak yakılıkla tayancıla, ziyalıyla hizmetini dep sağlamlık selkargallıktın müddettin burun ölüp getip pasık sünek alvastığı ayını kalmakta. Bu hakikaten kişinin için durdu. Biz köpçülük derhal herketki gelip köperek çolpan yıldız buluşumuz, pasık sünek alvastı bombastıkımız, sağlamlıkı dikkat kılıp bekli yaşışımız, hayatını kadirlep inak ölçüşümüz gerek. Töt mötüverge köperek yıkılışıp, töt katıldın irak duruş gerek. Töt mötüver, töt çoğun sağlamlık karşını körüstüdü. Töt katıl, yukur kan besim, diyabet, kandaki may terkibi eşip getiş, tamak çekişini körüstüdü. Şunu isimizde tutuşumuz gerek ki, sağlamlık birinci orunda turdu. Başkalarının hemisi ikinci orunda turdu. Kişilik hayatta pul, mertive, baylık, kesip, aile, perzentlerinin hemisi ikinci orunda. Ten sağlamlık birinci orunda durdu. Sağlamlık ümit digerliktir. Kişi ümit var boğandıla kelgüsü yüzün eleydi. Sağlamlık koldun kese hemmedin kurup kalıdığan gep. Bir adamın iktidarı her kançı küçülük, kerameti her kançı zor, özü emgek nemunutisi bozsa mı, şeref kimgi teve buludu? Şeref bir rehberlik kitabı buldu. Rehberlik köngül bölmüse, köyünmüse, kollap kuvvetlimüse, kim mi bugünkü dek şan şerefki nail bulu alısın? Netice kimden? Netice elbette köpçülükten. Köpçülük ortak hemkarlaşmışsa, öz ara yardımlaşmışsa, bir adam kandak mı yakşı neticeyi erişe alısın? Pul kimden? Pul elbette perzentler. Çünkü bir adamın nurgun baylığı boğan takdirde mi, ölgende bir dinini mi epkitemeydi. Çünkü adam bu dünyaya kuruk kol gelip, kuruk kol getirdi. Demek, şeref rehberliknin, netice köpçülüknin, pul perzentlerinin, fakat bedella özümüzden. Şuna biz çokum özümüzü köperek asırışımız lazım. Çünkü sağlamlıkların açıkçı öz kolumuzda. Biz devatkan sağlam 100 yıl yaşaşta emeliyette açıkçılık mezgil 60 yıl bulup, 60 yaşkıça sağlam yaşaş için açıkçılık 20 yılını çiğn tutuş gerek. Çünkü erle 30 yaştın 50 yaşkıça, ayalla 40 yaştın 60 yaşkıça boğan aralıkta sağlamlıkı alaydı dikkat kılış gerek. Eğer hazırdan başlap sağlamlıkı itibar vermegen de, ailesiyle köngül bölmegen de, 60 yaşkıça kesel bulmay, sağlam yaşaşka kapaletlik kılı bulmaydı. Bundaki ehvalda, kandak mı 100 yaşkıça sağlam yaşı kılı bulsun? Ten sağlam boğanda, ademde ümit peyda buludu. Kelgüsüge intiliş buludu. Sağlamlıktan ayrılganda, hiç kandak ümitten söz aç kılı bulmaydı. Sağlamlık ümit digerliktir. Kişi ümit var boğandıla, kelgüsü yüzünü eleydi. Sağlamlık koldun kesse, hemmedin kurup kalıdığan gep. Şunu isinizde çiğn tutun ki, sağlamlık özünüz gibi tabi emez. Garip meselelerde kişilik hayat koya deniz sepirge okşaydı deyildi. Halkımız içi de amallık bekt deydiğen hikmetlik söz var. Bunların hemisi emeliyette kişilik hayatının eğer tokay heterlik boluduğallıkı, ihtiyat kılışı lazımlıkı, şuna her kimnin özüge köyün işinin zörürlükü temsil kılınga. Uzun kişilik hayat musabısı da kayıp hater köp. Kişilik hayatının şahmat tahtısı da adem naid küçük hatalık ötküzüsü mü? Hudde Titanik namlık parahot muzgu sokulup, deniz astığı çöküp ketkendek çoğun hatalıkı aylınıp, hatalık ötküzge adem mu ten veyran bulup, hemmedin ayrılıp gelişi mümkün. Dünyada tuncu baykalgan kesel, tay zaman artır yiyelik yürek kesili bulup,
Bu keselge Engililik danlık taşkı kesellikle doktori Hunter griptar bulup ölüp gitken. Onun kesili cesetini yerip tekşürüş arkalık baykılgan. Bir ketimlik ilmi münazırını deyip, şu devrinin danlık doktori bir açıklapla cennetini ayrılgan. Biz 32 yaşlık bir yaşını balneski kubul kılıp davalıgan iduk. Onun başkalarını uftuviliş niyeti bek küştük boğaçka, bir ketimlik tamakı çekiş musabıkısı da çempiyon bulmakçı bolgan. Ama musabıkı başınlık 30 minuttan kiyin, onun ciddi karakterlik yürek tıkılması kesilip kozgılıp ölüp ketken. 42 yaşlık bir muavin profesör ilmi makale yazıp, vaktide ilan kıldırış için tecrübehanede 3 keç gündüz uklumayı tecrübe kılıp, ahırda tecrübehanede ölüp ketken. Kanada tevellikideki bir cungoluk mağarık mütehessisi cungoğa 100 ketimden artık kegen. Hizmetini bütün küçü bilen berilip işligen. Uyku ve tamakını unutgan. Ahırda o sefer üstü de tuyuksuz hayatından ayrılgan. Tepsili oyla bakaylı. Hizmet mengü tügep kalmaydı. İşini mengü mükemmel işlep ketkili bulmaydı. Nişanının çeki yok. Şuna erkanda kışta malum ölçem buluş. Özünün ehvalığı karak işleş. Muhabık peytte tohtutuş gerek. Hizmette küş çıkırış, ter akkuzuş, kan akkuzmaslık. Meyeni şiltiş, küş çıkırış, canını kurban kılmaslık gerek. Bunda kımıganda her kandak iş çektin eşip geçse, kendini yenip eksisi ünün berişi mümkün. 30 yaşlık erle nam abroy kazınışka ve öz ara besleşiş gibi intiludu. Ama ula sağlamlıkını asıraşını, ailesi gibi köyünüşünü, özünü asıraşını bilmeydi de, ahırda mengülük püşaymanka kalıdı. Bu çağda püşaymanka kanının paydası yok. Bir adam ölüp geçse kare çağlık, bırak onun ailesi veyran buludu. Barlık kegülük ayalığı geliydi. Balıla dadısından ayrılıp gelip, royi zerbi göçüraydı. Yaşangalla yaşlarını uzatıp koyup katlık azaplanıdı. Kişilik hayatta küçük bala dadısından 30 yaşlık ayal, Hemrayidin yaşangalla balısının ayrılıp geliştek üççon kaygılık iş var. Kiçikkin hatalık, ömürlük azap kaylansa ne mi degen etin işlik ha? İlgiri kişiler sağlamlık özümüzge mensup deyiş etti. Emeliyette bu sözünün yerimi toğra. Toğrısı sağlamlık bir ademge ve onu yakış köygen adımige mensup. Bir adam ölüp geçse, Hudde muztağının bir patisi parçalangandek işbop karayeti çağlık. Çünkü muztağının 90% suunun tegidi boğaçka kögülü bulmaydı. Bırak bir adam ölüp geçse, az digendim o, 10 en yakın adımı bir vasıtı zerbige, netçi 10 uruh tukkını ve dosti vasıtılık zerbige uçuraydı. Başka ziyallarını mölçerleş kıyın. Yakış köygen adımı, Hemmedim bek azaplanıp tükşüp gidiyordu. Bu azap içindeki azapka kişiler kandak mı kol koşturup karap turalısın. Sağlamlık, inaklık, sağlamlık, mesuliyet demektir. Şunu esti tutuşumuz gerek ki hayat kayıtlanmaydı. Üç adli diginimiz adet tikici tamaklınış, göçlük gözsüz koruma, ve mogo koşup tayarlangan addi tamak ve sulu meyve dufu iş. Keyfiyatını tengponlaştırış. Başkala bilen uruş talaş kınmaslık, hapı olmaslık, addi buluş, ken korsak buluş. Beden şekli dikkat kılış, yani semirip ve uruklap gitmezlik. Eğitsi akşamı seyli kılıp normal beden halatını saklaş. Hürmetli radyo anlıkçılar, Dünya Sahiye Teşkilatı 1953 yılı sağlamlık oltundun kımmet degen şuarını otturgu koyup, kişilerin öz hayatını oltunlu kadirligendek kadirlişini ümit kılganıydı. İnçki oylığanda sağlamlıkının oltundun mu kımmetlik ikerlikini düşünü ağılı buludu. Çünkü sağlamlık ne kayıt əsligi keltürgülü bulmaydı, hem de əsligi keltürüş mümkün emez. Eğer sağlamlık oldun kese, Kançilik yukarı pentechniki üskünüllerini tayarlıgan bilen mi,
Кесел теккен беденнің сағламлықыны әсілдекі халеттегі қайтырғылы болмайды.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, yeni texniki dolqını ən-ənvi kəsibini qaytadan qozğatdı. Muhbirimiz Polat Amannuri bu haqda xəbər berdi.
1: Liu Jibing'nin maşinsazlık sahasına qadam qoyğınığa 30 yıl boldı. Beijing Tabipen ve Sanat Pallar Daşıyosu'nun maşinsazlık ve Abdumobil Şöyeni'nin profesori bolu süptü bilen, hizmetinin sırtkı vaqtlarda karxanığı beriş, onun kündülü hizmetinin bir kısmı bop qaldı. O karxanı bilen daim pikir almaştırış neticesi de, karxanının gireleşme pen arx görünüşü ige ixtisaslıqlarını barğansır yaxşı görüplü kalmay, yana bu ixtisaslıqlarının köpki mahir boluşini ümit kılıdığanlığını baykıdı. Bir adam nurgun vazifelerini orun dişi kerek. Bu xuddi futbol oynağan qoxşaş. Otur meydanga mahir futbolçi, eger müdafiyeçi yarlansa, müdafiyeçinin ornığı çıqalığanga oxşaş iş. Muşundaq arıq görünüş astıda Liu Jibing mundaq dedi. Ənənivi oqutuşni özgərtişki toğır keredu. Ular oquqıçlarını mektep bilen karxan otursizdiki reştiga aylandırıp, künsir özgürvatkan işi qorunuş muhitiga uygun işi qıtırışvatıdu. Karxanda kuruluş mənzirsi bar. Mektepnin oqutuş baylığı bir qadar tərəqi kılgan. Bu bir-birini toluqlaydıgan münasibet. Maşinsazlıq kəsbi hər qaysi sahalarga çetildu. Kiçiki,

Yukarı ekvallar karta tüvendikidek tedbirlerini kullansak buludu. Birinci, balıda dikkatini merkezleştiriş iktidarını yitildirişten aval balını dikkatini yığışka yetekleş gerek. Atanlar ballarını halganca avar kılmaslıkı. Bulup mu ular tapşırık işlevatkanda, kitap okuvatkanda, oyunç koynavatkanda, ya ki işkılıvatkanda, balığı köngülü böldüm dep, ədisila al ekval sormaslıkı. Yaydığan, içidığan nərslani ekirip vermeslik gerek. İkinci, atanlar balığa belgilengen vaxt içide tapşırıqını işlep buluş. Sörelmelik kılmaslık doğrusu da belgilimi tüzüp veriş gerek. Bəzi atanlar balının tapşırıq işlişiga əmra bolganda, bir tapşırıqını toluq işlep buluşdan ilgiri, amal bar, orunduqdan ayrılmaslıq doğrusu da kelişi valıdı. Bunda kılganda bu balığı nispetten bək çoğun çekilme hesaplanmısı mı? Lekin balının belgilik vaxt içide dikkatini merkezleştirişige kapalet kiliş rolunu oynaydı. Üçüncü, ailede tiniş, tertiplik keyfiyat yartış gerek. Varan çurun, kalay mıkan muhit, tabi halda balılarının dikkatini merkezleştirişige paydasız. Çoğunlaşka balılar bilen kiçikden başlap, resimli kitaplarını birlik görüş. Onlara künde hikaye etip eriş gerek. İkinci, orunlu kiliş, özünü kontrol kiliş iktidarı yakşı olmasılık ekval görülgende. Balılarını özünü başkuralmaydı o deyimiz. Lekin nurgun atanlar mı balılarına okşaşla özünü başkuralmaydı. Meselen ular oruklaşını oylaydıyo, eğizini başkuralmaydı. Baldır okulmakçı buluduyo, karavat yetip yerim keçi geçe, yan telefon oynaydı. Ögünüş üçün setvalgan kitap dərisikler bolsa, zinnet boyumuğa aynılıp durdu. Balılar üçün özünü kontrol kılış bilen dikkatini yığış, okşaşla mıyım. Balılarının özünü kontrol kılış, özünü başkuruş iktidarı yakşı bulmasa, közülgen nişanına yetmekki naiti təsip oludu. Nurgun atanlar balılarına yan telefon, uyun, katarlıklar təsir körüstatudu, dəb ağırındı. Əmeliyyette bu asaslıq səbəb əməz. Mühimi balılarının özünü kontrol kılış, özünü başkuruş iktidarının baldur yitildirilmegenlikidə. Neticesi yakşı balılar əzəldin yan telefon, oyun oynamaydı. Belki layıqıda iş kılıdı, özünün hərkitini kontrol kılalaydı. Könül içi paliyetlerine bək köp vaxt sərb kılmay, işlerini öz planı ve nişanı boyu çıkılıdı. Yukarı ekvallar karta doğru tedbir tüvendikçe. Balılarının özünün kontrol kılış iktidarını yetildirişdiki üç mühim noktaya dikkat kılış gerek. Birinci, atanlar yakşı ülgü buluşu. Şirket adetinden turmuş, hizmet pozisyası geçe, özge talepini katı koyuş gerek. Hemişe ballardın yakşı günüşünü, hizmetini yakşı kılışını, yan telefon oynamasını talep kılıdığan, lekin özü oralı kılıdığan, keçisi okulmaydığan, yan telefonu belirip getken ata-analar ballarını kayıl kılanmaydı. Eksice bu ballar ata-anısını ansızlaçı doğraydı. Balısının yakşı adam buluşunu arzu kılgan ata-analar aldı bilen özleri şununla layık adam buluşka tırışı gerek. Bu ata-analarının hayatıdaki ikinci kıtımlık üst bitiliş hesaplanıdı. İkinci, kuruq gap kılışının ornığa kaydı tüzüp veriş gerek. Üçüncü, balılarda özünü kontrol kılış iktidarı yetildirişte, ata-analar balılarını bara-bara öz ixtiyarı koyup veriş arqılıq, onlarga özünü kontrol kılış ve başkuruşunu ögünüş porusti yartıp veriş gerek. Üçüncü, asan kızıp, asan vazgeçkende. Məlum bir işini devamlaştırıp kılış kılmaslıq, bəzide bir adamın yaman yolu mınış mağmaslıqını belgilep koyduken. Muhabbet erişkiçiler kılıvatkan hizmetine tolup taşkan işenç bilen karaydı. İgilmez sunmaz rokka igi buludu. Məxsidigi yetmigüce boldı kılmaydıgan radisi bar buludu. Bir kısım məğlubiyet küçürgücülerde dəl yukarıqı pəzletler kemçil buludu. İş kılganda yerim yolda toxtap kalıdı. Qeyinçilik yolukkanda asanlı vazgeçidi. Nədi yıkılgan bolsa şu yerde orundun dəsturuş radisi kemçil buludu. Bəzilər xəttatlıqını məşq qilishini izcil davamlaşdırsa, yəni bəzilər rəsim sizish, pianino çilishini izcil ögünüb, qızqışını alayidlikkə aylandırıb, kəlgüsüzdiki kəsb tərəqqiyatıqa asas salıdı. İş məyli çoğun yaki kiçik buluşudun qəti nəzər, pəqət şu işini davamlaşdırıb qılısla, qəlbi qazınalmıqan taqdırdımı, kişinin radisi tavlındı. Səvürcən buluşunu gündü. Bəzi ballar məlum bir işini qilishqa otta qızqıb, arqıdınla vaz keçidi. Məlum bir oyuncuqını yaxşı görüdü. İki gün oynapla zerkidü. Türlük tərbiyələş kursları qatnışıdı. Bir neçə saat dərsə qatnışıbla barğısı gəlməydi.
Oyun oynagandımı azraq qiyinçilikka uçursa, zerikişlik his qilib, yarım yolda toxtab qaladı. Eğer balalardaki bu xil holat izchil davomlashsa, ularning o'rganish natijasiga ve iqtidorining yetilishiga ma'lum darajada ta'sir etadi. Yuqorqi ahvollar qarta ota-onalar tuvandiki usullarni sinab baxsi bo'ladi. Ota-onalar balalarning ma'lum bir ishni izchil qilish odatini yetildirishda, odatda ularga o'yinchoq quraştirish, jadval to'ldirishda zehnini sarf qildigan o'yinlarni o'yintib, balalarning ma'lum bir ishni oxirigacha davomlashtirib qilish odatini yetildirishga asos silish kerak. Balalar ma'lum bir ishga dastlabida qiziqsinib qilishni o'ylab, keyin qiyinligini his qilib voz kechmoqchi bo'lganda, ota-onalar balalar bilan bilib turib, uning shu vaqtdagi kayfiyati va hissiyotini qabul qilishi, ondan amal qilib uni izchil davomlashtirib qilishga rag'batlantirishi. Shundayla cho'ng bo'lganda o'zining g'oyasiga yetalaydiganligini aytishi kerak. Buningdagi muhim nuqta shuki, shu ishni izchil davomlashtirish jarayonida balalarga ko'proq ilhom berish kerak. Masalan, balalar chizgan rasmlarni chiroyli ramkaga ilib, tomga yozib qo'yish orqali ularda muvaffaqiyat tuyg'usi, o'ziga ishonish tuyg'usini yetildirish kerak. Bu ularning rasm chizishni izchil o'rganishiga foydali. Balalarni aloqador faoliyat va musobaqalarga qatnashishga ilhomlantirish. Ular erishgan shon-sharaf taxtalarini uyning ko'zga ko'ringan joylarga esib qo'yish orqali balaning sharaf tuyg'usini oshirish kerak. Eskartishga arziydigini, balaga berilgan vazifaning qiyinlik darajasi muvofiq bo'lishi, balaning iqtidor doirasidan eshib ketmasligi lozim. Ota-ona bo'lguchi balaga doim atrofliq ko'ngil bo'lishi, bir ishni izchil davomlashtirib qila oladigan iroda tiklishiga yordam berishi kerak. Shundoq bo'lganda balaning munavvar odam bo'lib yetishib chiqishiga, to'g'ri dunyoqarashi va kishilik turmush qarashini turg'izishiga asos solg'ili bo'ladi.

ahamiyat berishimiz kerak. Birinchi. Taraqqiyot bilan bulg'imi chiqirishni azaytishning munosabati. Bulg'imi chiqirishni azaytish ishlab chiqarish kuchlarini azaytish deganlik emas. Bulg'imi chiqarmaslik deganlik emas. Balki ekologiyani oldingi o'ringa qo'yib, yeshil to'g'an karbonlik taraqqiyot yo'lida mengib, iqtisodiy taraqqiyot davomida yeshil taraqqiyot tipiga o'zgartirishni ilgari surish. Yeshil taraqqiyot tipiga o'zgartirish davomida teximi zo'r taraqqiyotni ishqa oshirish deganlikdir. Bir tutash planlashdi ching turib, karbonni to'valitish bilan birga energiya bexatarligi, kasb zanjiri va ta'minot zanjirining bexatarligi, ochliq bexatarligiga haqiqiy kafolat qilish, ommaning normal turmushiga haqiqiy kafolat qilish kerak. Ikkinchi, umumlik bilan qismanlikning munosabati. Ham butun mamlakat bir taxt shaxmat bo'lish engini oshirib, siyosat tadbirlarini jipslashtirish, moslashtirishni kuchaytirib, birikmi kuch shakllantirishga haqiqiy kafolat qilish. Ham rayon boyligining tarqilishi va kasb ish taqsimotining obyektiv amaliyatini to'liq o'ylashib, joylarning kasb qurilmasini tanishish yo'linishi va qo'sh karbon harakat loyihasini tadqiq qilib bekitib, tang qadamda mangdigan hammini bir tayoqda haydaydigan ishni qilmaslik kerak. Uchinchi, uzoq muddatlik nishon bilan qisqa muddatlik nishonning munosabati. Ham mavqeni hozirga qo'yib, konkret masalalarni puxta qadam bilan hal qilib, kichik g'alabalar orqali cho'ng g'alabani qo'lga keltirish. Ham yiroq kelgusiga nazar solib, ko'z oldidagi manfaatga berilish, natija qozonishga oldirash ideyasini tugitib, karbon to'g'anlitish ritmi va salmoqini yaxshi egilab, haqiqatni amaliyotni izlash, tartib bilan tadrijiy ilgari surish, sijil kuchash kerak. 4-chi. Hukumat bilan bozorning munosabati. Ikki qo'lda kuchashni ching turib, qobil hukumat bilan unumlik bozorning teximi yaxshi birlashishiga turtki bo'lib, qo'sh karbon xizmatiga doir rag'batlantirish, cheklash mexanizmini barpo qilish va takomillashtirish kerak. Qo'sh karbon xizmatini olg'a siljitishda mamlakat bo'yicha bir tutash planlash, tejashni oldingi o'ringa qo'yish, ichki chaqni tang harakatlantirish, ichki tashqi jihatdan ravonlashtirish, xavf-xatarning oldini olish prinsipida ching turib, davlatimizning tuzum afzalligi, boylik sharoiti, texnika yushirin kuchi, bozor hayotiy kuchini texim yaxshi joriy qildirib, boylik tejaydigan va muhit qo'g'daydigan kasb qurilmasi, ishlab chiqarish usuli, turmush usuli, bo'shliq andisini tez shakllantirish kerak. Birinchi, bir tutash moslashtirishni kuchaytirish kerak. Qo'sh karbon xizmatini ekologiya madaniyati qurilishining umumiy o'rlashtirmasi va iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot umumligiga kirgizib, karbonni to'g'anlitish, bulg'imini azaytish, yeshillikni kengaytish, iqtisodni oshirishni mos olg'a siljitishni ching turib, aloqador yirik plan, yo'l qo'yish loyihasi va kafolat tadbirlarini tezdan tuzib va e'lon qilib, karbonni cho'qqi qimmatga yetkazishga doir 10 cho'ng harakatni yaxshi tashkillab, yo'l qo'yib, siyosatlarning jipsilishini kuchaytirish kerak. Joylar tarmoqlar umumlik qarishiga ega bo'lib, karbonni cho'qqi qimmatga yetkazish ritmini ilmiy egilab, mas'uliyat asosiy gavdisi, xizmat vazifasi, tamomlash vaqtini aydinlashtirib, salmoq, tartiblik olg'a siljitish kerak. Ikkinchi, energiya inqilobiga turtki bo'lish kerak. Mavqeni davlatimizning energiya boyligi ahvoliga qo'yib, avval yangisini qurib, ondin konisini bekor qilish, atroflik planlashni ching turib, an'anaviy energiyani yangi energiyaning bexatar, ishonchlik o'rin elishi asosida tadrijiy chekindirish shart. Cho'ng tipdagi shamol va fotovolt elektr bazalari asos, atrofidagi pokiz, yuqori unumlik, ilg'or energiya tejaydigan ko'mir elektr tirak, muqim, bexatar, ishonchlik aloydi yuqori besimliq tok yetkazish, besim o'zgartirish liniyasi vosita qilingan
yeni energiya bilan ta'minlash va uni ishlatish tizimini planlab qurish salmoqini oshirish kerak. Tosh qatma energiya iste'molini qat'iy tizginlab, bo'libmi ko'mir iste'molining ishini ham qattiq ham muvofiq tizginlab, miqdorni tartiblik ozaytib, boshqasiga almashtirib, ko'mir elektr stansiyalarini energiya tejash, karbonni to'yalitish bo'yicha o'zgartish, jonliq o'zgartish, issiqlik bilan ta'minlash bo'yicha o'zgartishdan iborat 3 o'zgartishni ham turtki qilishga zo'r kuch bilan turtki bo'lish kerak. Davlat ichidagi energiya ishlab chiqarish asosini puxtalab, ko'mir bilan ta'minlash bexatarligiga kafolatlik qilib, neft, tabiiy gaz ishlab chiqarish iqtidorining muqim eshishini saqlab, ko'mir, gaz, neftni zapas saqlash iqtidori qurilishini kuchaytirib, ilg'or zapas saqlash iqtidori texnikasini ko'lamlashtirib, qo'llanishni olg'a siljitish kerak. Yangi energiya va pokiz energiyaning taraqqiyotini ilgari surishni texnik gavdalik o'ringa qo'yib, yorug'lik energiyasi, kerimli energiyasi, gidrogen energiyasi, asli energiyani faol tartiblik rivojlantirish kerak. Energiya texnikasi bilan zamonaviy uchur texnikasi, yangi material texnikasi va ilg'or yasamichilik texnikasining cho'nqur yug'urilishiga turtki bo'lib, energiya ishlab chiqarish va iste'mol yangi andisi ustida izlanish kerak. Ko'lamlik, unumlik shamol energiyasi, quyosh energiyasi, biomassa energiyasi, yer issiqligi energiyasi, dengiz okean energiyasi, gidrogen energiyasi qatorliq yangi energiyalarni tez rivojlantirish, suv elektrini rivojlantirish bilan ekologiyani qo'g'dashni bir tutash planlash, yadro elektrini faol, bexatar, tartibli rivojlantirish kerak. 3. Kasblarni a'lolashtirib, darajasini o'stirishni olg'a siljitish kerak. Yangi bir navbatlik fan texnika inqilobi va kasb o'zgarishi fursatini chang tutib, aloqatori cho'ng sonliq ma'lumot, sunniy aql, 5-chi avlod ko'chma xabarlashish, ya'ni 5G qatorliq yangidan gulnayotgan texnikalar bilan yashil, to'g'an karbonliq kasblarning cho'ng'ir yug'urilishiga turtki bo'lib, yashil yasimichilik sistemasi va mulozimat sistemasini barpo qilib, yashil to'g'an karbonliq kasblarning iqtisod umumiy miqdoridagi salmoqini oshirish kerak. Yangidan tutish qilgan turlarda karbon chiqarish o'tkulni ching egilab, energiya sarfiyati yuqori, bulg'imini ko'p chiqaradigan to'g'an saviyalik turlarni qorg'ulacha taraqqiy qildirishni qat'iy to'sish kerak. Polat tömür, rangli metal, neft ximiya, ximiya sanoati, qurilish materiallari qatorliq an'anaviy kasblarni a'lolashtirib, darajasini o'stirishga zo'r kuch bilan turtki bo'lib, sanoat sohasini to'g'an karbonliq o'nar san'at orqali o'zgartirish va raqamlashtirishni tezlatish kerak. Axlatni boyliqqa aylantirib, foydalini salmoqini oshirib, aylanma iqtisodni zo'r kuch bilan rivojlantirib, energiya boyligi isrofchiligini ozaytish kerak. To'g'an karbonliq qatnash sistemasi qurilishini bir tutash olg'a siljitib, shahar yezi qurilishining yashil to'g'an karbonliq taraqqiyot sifatini o'stirish kerak. Tog', daryo, o'rmon, etiz, ko'l, o'tloq, qumliqni bir gavdalashtirib qo'g'dash va sistemalik tuzashni olg'a siljitib, ekologiya sistemasining karbon yig'ish iqtidorini mustahkamlash va o'stirish kerak. Oddiy, muvofiq, yashil, to'g'an karbonliq, madaniy, sog'lom turmush usulini tashabbus qilib, yashil to'g'an karbonliq iste'moliga yetakchilik qilib, yashil safar qilishga ilhomlantirib, yashil to'g'an karbonliq jamiyat harakati bo'yicha ulgu ko'rsatish, barpo qilish xizmatini qanot yoydirib, butkul xalqning tejash ingi, ekologiyalik muhitni qo'g'dash ingini kuchaytirish kerak. 4. Yashil to'g'an karbonliq fan texnika inqilobini tezlatish kerak. Yashil to'g'an karbonliq texnikada o'tkalga hujum qilishni qattiq tutib, ilg'or qo'llanishchan texnikalarni tadqiq qilib yaratish va kengaytirib ishlatishni tezlatish kerak. Yashil to'g'an karbonliq texnikani baholash, sodalashish sistemasini barpo qilib va mukammallashtirib,
yenilik yaratish natijalarini aylantirishni tezlatish kerak. Ixtisoslarni yetishtirish andisida yenilik yaratib, oliy maktablarning aloqador palla qurilishini tezlatishiga ilhom berish kerak. 5. Yeşil tövən karbonluq buluşqa dair siyasət sistemisini mükəmməlləşdiriş gərək. Energiya sərfiyyatı boyunca qoş kontrol qilish tüzümünü yanımı mükəmməlləşdirib, yenidən köpəygən asili energiya bilən xam materialı işiltilgən energiyani, energiya istimali umumi miqdarını kontrol qilish dairisigə kirgüzməslik gərək. Qoş karbon ölçümünü takamullaşdırıb, birlik gəlgən Kelıplaşkan karbon çıkırışını, statistika, hesabat kılış sistemisini berpa kılıp, energiya serpiyatı boyunca koş kontrol kılıştın, karbon çıkırış umumi miktarı ve sıcılıkını kontrol kılıştın ibaret, koş kontrol kılışkı ötüşke türütkü buluş gerek. Kanun nizamlarını takamullaştırıp, maliye baş, baha, selinma, pul muamile siyasetini mükemmelleştiriş gerek. Bazar mexanizminin rolunu toluq cari qıldırıb, karbon bahasını bekitiş mexanizmini mükəmməlləşdirib, karbon çıxırış hüquqi sodisi, energiya işiltiş hüquq sodisi, elektri sodisinin cipsilişi, maslişini küçəyitiş gerek. 6. Yer şari kelimatını tüzəşki pahalı qatnışış və yetəkçilik qılış gerek. İnsaniyə təqdiri ortaq gəvdisi ideyəsidir çıxdırıb, Teğimi aktı pozisiya bilen yer şari kelimat sökpiti karalması ve xalqara kaydı tüzüşki katnışıp, adil, muapıq bolgan, hemkarlışıp ortak payda alıdgan yer şari kelimatını tüzey sistemisini berpaqlışkı türütkü boluş gerek. Partiyanın koş karbon hizmetigi bolgan rehberlikini küçeytip, bir tutaş maslaştırışını küçeytip, nazarat kılış sınaşını çıngıtıp, Xizmet birikmi küçü şekillendiriş kütürütkü boluş gerek. Partiya, hükümet tən məsul boluşunu yolu koyup, her qaysi tərəflərinin məsuliyetini çıngıtıp, koş karbon xizmetigi alaqadar körsət küşlərini, caylanın ixtisadi, icdimai tərəqiyatını universal bağla sistemisiga kirgüzüp, sınaş vəznini aşırıp, körsət küş çəklimisini küçəyitiş gerek. Her dərcilik rəhbəri kadırla, Koş karbon asasi bilimleri, onu reallaştırış yolu ve hizmet talibini ügünüşünü küçeytip, hakiki ügünüşü, hakiki düşünüşü, hakiki özleştirişi, hakiki işiltişi gerek. Koş karbon hizmetini, kadırlarını terbiyeleş, yetiştiriş sistemisinin mühim mezmunu kılıp, her dercilik rehberi kadırlarının yeşil, tövən karbonluk terakiyatı türetki buluş kabiliyetini aşırış gerek.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 7. ayının 30. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 32. kıtımlık kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, Armiya kurulgalıkının 100 yıllık küreş nişanını öz kararlıda emelge aşuruşka hakiki kapalı etkiliş gerek namlık sözünün muyum noktasını anlatımız.

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Danikmala, stansımızdan başka programlarda bolsun.

dostum, belki bir yadınızı buz gerek. Biz bu bir kaç günlük programlarımızda Rashida Seyit'nin Yürekteki Kuyaş namlı hikayesinin aldın kısımlarını anlatıp kandık. Gerçi ilgiri onun eri ve kıynanısının katlık könlü ağırgan, ulanın pul üçün özünü davaltıştın vazgeçmekçi bu halıqıdın katlık rencigen bolsun mu? Ama yanıla şu ailesi, yaxşı köyen eri üçün hem bir geçidap kayserlikten yaşap gelip atattı. Hatta özünün kaydıdan sakayıp normal turmuşka kaydışıga ümit mi bağlıgan idi? Ama kim bilsin? Kıynanısının onun tekhe közü uçuk vaxtadıla, eriki yeni

aradan yana 6 ay ötüp getdi. Men yana hayat yaşavatdım men. Qaynanam çimiple getdi. Selim bolsa, birisi çögültüp koyup bergenden kiyin astı astı əsli kelivatqan adamdak əsli kelivatdı. Menin muhabbetin 3 iliş xiyalım yok. Turmuşumnun əsli bəxtlik aldığı qaytışını ümit qılımın. Şuna, özümünü her cahitin takamullaştırışkı tırışımın. Konula, ananı dadanğı pərdasız kösetmeye deyip naid toğır edip diken. Aynaki köpürek karışını adet kaylandırıp aldım. Bu xil adet ayallar hakikaten yarışı diken. Ayallar her bir aynaki karığında özden gururlan diken, özden ilhamlan diken, özden küş kuvvet aladiken, hem özden razı bulup təxirliş duyğusuğa çömediken.

yana aldanıp kalsamcı. Herhalde o kıgallarına pişeyman kaldı. Özüge fırsat bir işimle soradı. Bilmen. Hayatta fırsat degen köp. Lekin muhabbet küçük. Muhabbet kaytılansa, əsli kelemdi gandı.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: yemek içmekten, ya kıyım giyecekten remon olmasa neymiş kımmışında kalmış olup kalan sen balam?
1: Balalarının dünyası bir varak akkağız emez. Bugün işbesi mi, savaktaşlık münasibeti, aile ziddeti, ulağı besin payda kılışı mümkün.
0: Baba, kosum bağırıp gitti.
1: Bir aram bolu atımın da ağırınış, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılışı usulü.
2: Siz gep kılmayla getirip de bulan. Çıkayız gep kıp olacağı net çıkıyor ki gep kılmayınken siz de etir karan.
3: Lekin siz azaltın demiş kalsız, kuşal emez de sormaysız.
1: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
2: Bek çoğun sözler gitmem. Hem işte birinci olsanız anda şu mu
3: Bir kalkarsan yana işini çıkayım ben. İmtihancı birinci bulsam o yeni lan tutulanlayım ben.
1: Çoğunla çıraylık yap kılıçını övünü iş gerek.
0: Ulan demiş ki senin bazı yakıldı. Özendim nasıl bana hoşmamdı.
4: Abba bu kadar mal işinden bulamdı.
1: Balıla daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyü vermeydi. Bazı da ula perişallık ve yalğızlık iz kılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu iş gerek ko.
0: Balalarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereyli.
2: Balalarımızdan köyüne yerim olgan, hoş boğan, açık gelgen vakitlerine ehmiyet vereyli.
5: Mini çikim, mini çikim, kayrız çakmaktızlıkta biciruldu, rehme, kibirlik keçirim kılındu.
6: Bintallan, mini, sikot işinle tersi kılındu, şunlukta isabatınız kırdı, asalla nakbul alalaysız.
7: Eşimiz palpal, işimiz galgal. Karız bilen karız kaytırmız. Öpkemiz ne işçiden kakudu.
6: Mukapat poli tarıktılgan aman, karız kaytırmen.
8: Kulak ne kesip, kosak ne yama ağaç diyen şu da. Küller hakikaten tesli ötü atudu.
9: 90 yıllarda doğulgan 3.10-6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge, karız bilen karız kaytırıyordu. Allah hem stimal hevesini yığalmaydı. Hem kariz kaytırışka kurbi yetmeyi vardı.
6: Bir günü gözümle şundak asamla karizlerim bırakıp tügep ketken bolsa, hem beni kaytırdım başlasam de bekme arzu kılınan.
10: Siz kaytırdım başlasanız boludu. Kariz bilen kariz kaytırışını tok tutup, karizinizi retlep, kariz kaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yitildirin. Seti valalaydıgan emili küçüğünüz bulsun. Seti velişini ret kıladıgan keskinlik alınız mı bulsun?

ayıp kaltız. O adamın sözünü doğraplı kalmazdın, sanını sanıya alaydı. Şunlakla o tədqiqatçılar bilen toxtumayı sözleşip, hatta asasi söhbətləşiş iktidarını namayan kılıp, kuş tədqiqatçılarının dekti.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsti tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat atquzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?

0: Çıkıp gittim.
1: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini suğardım.
0: Baskın su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
2: Su baylıkını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Qatnaş hadisi sayahatçının turup kelişini keltürüp çıkarsa, bunundan kilip çıkan ziyanlı kim üstüge alıdı? 2025 yılı 12 ayda sayahatçı Huang Familik avtomobil haydab Beijing'den yolga çıkıp Şinjan'a sayahatki kelgen. Bu yıl 1 ayının 1 günü Huang Familik avtomobil haydab Ürümçi şehirden ayrılganda Liu Familik haydigen avtomobil bilen sokuluşup getgen. Ertesi Ürümçi şehirlik kongayın idarisi Qatnaş başkuruş tarmak etirdi yol Qatnaş hadisi itiraf namısı çıkarıp Liu Familik'nin bu kıtımkı hadisi de toluq cevapkarlıqını üstüge aladığalıqını bekitken. Hadisi yüz bergenden keyin Huang Familik ziyanğı uçurgan avtomobilni Ürümçideki məlum avtomobil mülazimeti çeklik şirketige remont kılışqa apırıp bergen. Avtomobil remont kılış vaxtı 3 gün bolup, 2220 yuan xiracat kelip çıkıp, Liu Familik soğurtulatkan soğurt şirketi toluq tölep bergen. Huang Familik Ürümçi şehirde avtomobilni remont kılışını kütüp durgan mezgilde 394 yuan yatak xiraceti, 117 yuan yemek içmek xiraceti, 160 yuan katnaş xiraceti kelip çıkan. Bu yıl 3 ayda Huang Familik Liu Familik üstüden Ürümçi şehri Tianshan rayonluq xalq sot mahkemesi dava kılıp, Liu Familik'ni o turup kalgan mezgildeki yatak, tamak ve katnaş xiraceti 671 yuanı tölep berişke hüküm kılıp berişini talep kıldı. Sot mahkemesi sot kılıp mundaq qaradı. Junxua Xalq Cumhuriyetinin Ahtalep Kanun Desturi, Ali Xalq Sot Mahkemesinin yol katnaş hadisi ziyan tölem dili olarını sot kılışta, kanunlu tədbiqlaşqa ait bazı meseleler doğrusudaki izahatıdaki alaqadar belgelimlerge asasen ticaret xarakteri bolmağan avtomobillarını davamlıq işletkili bolmağallıqdın kelip çıkan adetdeki səplime katnaş vasıtalarının muvaffaq xiracetini uquqı çıqılğıcı tölüşü kerek. Bu diloda katnaş hadisi Huang Familik'nin özü avtomobil heyde Beijing'e kaytış planının geçiktirilişini bir vasıtı keldirip çıkargan. Avtomobilni remont qilish mezgilida u mayli avtomobil ijara etishni tanlasin yoki ommaviy qatnash qurolliga o'ltursin, hammasida muqarrar holda qatnash xarajati kelib chiqadi. Bu xarajat qonunda belgilangan muvofiq vositalik ziyon

Endi muhabbette hemmeden güzel boğunu kadirleş ve kadirleniş bozsa, hemmeden kıyım boğunu unutuş boz gerek. Unutuş, bu fakat malum bir kişinin unutuşamaz. O, eslimini unutuş. Muhabbetlik demlege hemra boğan nakşılarını unutuş. Kol tutuşup mangan yollarını unutuş. İşini kılıp, onu münasebetlik boğan. Hemmeni unutuş. Unutuş asan bolsa, belki muhabbet deryası da seyginiş hissiyatı bulmağın bulattı. Demek, yakış köygen bolsanız,

sevgili dostlar. Kişilik turmuş, muhabbetlik yaşaş cereyanı. Elbette bu münasebet adli boğandıla güzel devamlışıdır. Turmuşta her günü azırak bozumu romantik buluş intayın mühim. Məlum bir ayal yazgıcı turmuş yakı da mındak digen. Muhabbet digen ne mi? Muhabbet digen bir demlik təsirleniş. Her ayalla otursa da tekimi köp buluduğunu mihriballık, yıkıllık, yani mesuliyet digen sözlü mü koşup koygan. Elbette hava soğup ketken de kıyılırak kiyin için tevsiye kılış. Kiyimi azlık kısa birine ep biriş, yediğinini ep kuyuş, hatta ısık saklap kuyuş, selametlikle açarlaşıp kalsa kuvvetlik yigüzüş, tuğulgan günü, toy hatır günü katarlık ehmiyetli küllerde mübarekleş katarlık romantik muhabbetlik işlerini kılış arkalık muhabbetini küçeytiş hem de mühim. Demek biz gündelik durmuşumuzda her bir dakikada muhabbetlik kalbimiz bilen yaşsak her bir günümüz kıymetlik menağı iyi boğusun. Elbette radyo anlatan barlık anlatıcılarımızga muhabbetlik kalplerge köngül soğumuz var. Muhabbet nakşı yamraydı.

Sevimli dostlar, programımız davamlaşıb atıdı. Psixologlar istihbalı ən parlaq ayol deyib, 8 türlük ayollarını göstərib çıxıbdı. Bəlkəm radio anlıqıcı dostlar, radio aldıda oltırgan xanım qızlar bunu qına aytı diqqət qılıb atıdı. Mən bu şu 8 türlük ayollar zadı qaysıladı sizlərə bir-birləb sözləb verək. Birincisi, özüge işindiğe ayollar. İkincisi, iş beceriş iktidarı ve önümü intayını yokur ayollar. Üçüncisi, hazır kıtırmışığı kanaat yız kılıdığan, ama toxtumay tırışıdığan ayollar. Törtüncisi, ügünüştün hulası çıkırdığı ayollar. Beşincisi, maliye nişanı inik ayollar. Altıncisi, yüzde kayırıp koyup nam abroyu kovlaşmaydığan adli sadda ayollar. Yettincisi, fırsatını çiğ tutalaydığı ayollar. Sekizincisi, cepağı çıdaydığı ayollar. Demek, bilimlik, ahlaklık, iş beceriş iktidarı yakşı, tırışcan, latapetlik ayolunu hemimiz yakşı görürüz. Ayollar cepakeş, hem suyumluk, hem kımmetlik, mesuliyetin ilgisi. Bu da olsa, en şu güzel hanım kızlarımız

Radio'nun uçtuslar programımızın damlaştırı vatımız Anlavatmanla stansımızın üzülmez melodiye programısı. Söygünümünü bilip dursan mı, söyü vap sen başka birsini. Kimini söysen söyü vegin sen, men söyer men, men güge seni. Kaçırmığın özünü mendin, aram tapay, kara gözündün. Söygü otunun yamallıkıdın, olup kaldım, sevdayladın. Yani şu aşıklık, yani şu sevdaylık, şudan yazgıç kılıbı tereydi. Şair, şaire, küç kılıbı tereydi. Biz bu bir yerde oturup, ilhamlarımıza ergişip, koşakçı, nakşı bap gitip atımız. Ondak olsa, güzel muhabbetlik nakşılarımız, yani şundak ilhamları kanatlanıp atkan aşk meşgula üçün yavrusun.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 6. ayının 19. günü Cuma. Emdi memleket haberleri ve halkara haberle programımızına başlayımız. Ben Bahtiyar Turdiyim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Güzel Nur Rozi. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tüvendikçe. Xi Jinping peşkadan partiya azası Jiang Yanxin'a cevap hat yazıp, Kızıl Gin'a varıslık kılıp yeni musabıda ala cevap kağızı pütüşünü təkildi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyası partiya azaları kadırlarını kalıp ve küşünü mücessemlep yeni musabıga atılınışa yetekledi. Köpçilik Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını yetek çıkılışta çıntırıp, Cungüca zamanlaştırışının yeni sahipsini tırışıp pütüdü halkını bildirdi. Merkez Partiya Kuruluşu Hizmeti Rehberlik Grupsi Xi Jinping Partiya Kuruluşu ideyasını ügünüş ve ızçılaştırış doğrusuzluğu uxturuşunu tarqatdı. Xanjin, Kanada, Daniyelik mihmallar bilen körüşdi. İran 60 gün içi de solu parıqları Hormuz Boğazı'dan haksız ütəliydi, dedi. Amerika armiyası İran kartılgan deniz kamılını bekar kıldıq, dedi. Tövendi dektanla haberlerimizden təfsili məzmurlardı bolsun.

0: ve Mavcuşuğa erişip Şimali Şenşide ayınlıp yürüp cen kılgan hizmet etirti bulup, akbarat haber olağı işlerine mesul idi. Yakında yoldaş Jiang Lianxin başucu Xi Jinping'i xat yazıp, 4-cü çoğun etiratdaki inqilabi hizmet keçirmişlerini əsləb, Mengü partiyaya erişip meniş qat'i etiqadını bildirdi.
1: Stansımız xavri. Dövlətni idar qilish da aldı bilen partiyanı idar qilish gerek. Partiya gülengendila dövlət qudrat tapıdı. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi Marksizmlik partiya qurish təlimatını cüngüçilaştırış, dəvirləştirişinin yeng mənzilini açdı. O, yeni dövrdə partiya qurilishini küçəyişdiki tüp qollanma. Partiya əzaları və kadrla munulanı bildirdi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini yetekçi qilishda çıng turup, nəzəriyyə ögünüş nəticələrini məsuliyyətini ada qilish, iş qilib nəticə yaratışdiki əmli hərəkətimizgə aylandırıp, cüngüçə zamanlaşdırış arqalıq dövlətni qudrat tapdırış qurilishi. Millətni gülləndirüş uluq işlərini umumizlik ilgir sürüş üçün qudretli küşünü mücəssəmləyimiz. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi başucu Xi Jinpingning yeni dövrdeki partiya qurilishiga rehberlik qilish ve onu ilgir sürüşning bütkül əməliyyətidiki təcrübələrinin yakınlanışı ve nəzəriyyə yüksekliğe kötürülüşü bulup, Xi Jinping yeni dövr cüngüçü sosializm ideyasının partiya qurilishi kısmı. Partiya azaları kadrla munulanı bildirdi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi da partiyini başqurish, partiyani idara qilish, partiyani gullandirish, partiyani qudrat taptirish bilan davlatni qudrat taptirish, millatni gullandirishning ichki bog'lanishi chuqur egilinib, partiya qurilishining har qaysi taraflari sistemli planlanib va umummizlik o'rlashtirilib, partiya va davlat ishlarining taraqqiyoti kuchli kapolatga ega qilindi. Jungu Jingangshan kadrlar shoyani o'qitish tadqiqot bo'limi, partiyaning yangilik yaratish nazariyasi o'qitish tadqiqot markazining mudiri Yang Shaoxa mundaq dedi. Başucu Xi Jinping'in küşlik rehberliği de partiya kuruluşu da tarihi icadi neticede kolu keltürüldü. Partiya inkılap karakterlik tavılınış davamı da tekim kudret taptı. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyası Marksizmlik partiya kuruluş təlimatını ravajlandırış üçün mühim icadi tökbü koştu. Bu partiyamızın hakimiyet beşidiki Marksizmlik partiya kuruluşunun kanunitiki boğan tonuşunun yeni yükseklikke kütürlügeligidin derek berdi. Beijing Daşiyosi Partikomu'nun Mavun Şujisi Jiang Guohua mündaq dedi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyası yeni dövrdeki partiya kuruluşunu küçəyişdiki tüp qollanma bulup, yeni dövrdeki partiya kuruluşu da nəzəriyyədə, əmliyyətdə, tüzümdə yenilik yaratış nəticələri mərkəzlik əks etdirilgən. Bu, cəzmən bütün partiyanın işkin tikləşinin əl qılğıç əhmiyyətini texim çunqır özləşdirib, texim anlıq qalda 4 anını küçəyitib, 4 işənişini çıngıtib, işkin qoğdaşını işqaşırıb, baştan axır ideyada, siyasiyada, hərkətdə yolda Xi Jinping yadroluqıdaki partiya mərkəzi komiteti bilən yüksək birdəklikini saxlab, qəlib və küşünü mücəssəmləb, partiya və dövlət işlərini uzaqca muqim olğısılcı çışıqa türtkü boludu. Xunan Ölkülük Partikum Təşkilat Bölümünün başlığı Guo Lingji mundaq dedi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyası yeni dövrdeki partiya kuruluşudun ibarat yeni uluq kuruluşunu çunqır ilgir sürüş. Yeni dövrdeki təşkilat xizmetini yaxşı işləş üçün ilgirləş yönləş köstübədi. Biz Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını ügünüşünü növətdiki və bununın kiyinki bir məzgildiki mühim siyasi vəzifə qılıb, işkin tikləşinin əl qılğıc əhmiyyətini yelmi çunqır özləşdirib, işkin qoğdaşını qətti iş qaşırımız. Zhejiang Ölkülük Partikom Təşviqat Bölümünün muavin başlığı Zheng Yi munalanı bildirdi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasıdaki nurgun qaraş və hükümlər toğrusunda Zhejiangda canlıq paketlərini tapqılı buludu. Biz özgüce özellikten yaxşı paydalanıp, bütün ölkedeki her derecelik partiya təşkilatları ve partiyelik kadrlarını çunqur ügünüş, inçki özleştirişki yetekləb, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasının minigə, qalibgə texmi yaxşı sınıb, ünüm asıl kılıçını ilgir sürümüz. Xilongjiang Ölkülük İctimai Pən Sahasızlıklar Birleşmesi Parti Grupsının şucisi Ma Chunbu mundaq dedi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyası hem Marksizmlik partiya kuruluş təlimatı da yıldız tartqan. Hem Jonghua'nın esil ənənevi mədəniyyətinin mol uzuq singən bulup, işkini birləşdirişdə çıng turup, partiyanın nəzəriyyədə yenilik yaratışını ilgir sürüşdəki mühim nəticə. Biz bu ideyanın qayda xarakterlik nəticəsi, icadi tökpisi və ilmi sistemisini çunqır düşəndürüb, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını ügünüş və ızcılaşdırışının çunqırlaşışı, əməli buluşunu davamlıq ilgir sürümüz. 14-də çıntırış, başucu Xi Jinping'nin yeni dövrdeki partiya kuruluşu toğırsızdaki belgi xarakterlik, yetekçi xarakterlik yeni ideya, yeni təpəkkür, yeni strategiyasının mərkəzlik yığın çaxlanışı. Partiya əzaları kadrla munulanı bildirdi. Партия құлышыны Си Цзиньпин партия құлышы идеясыға аңлық тәдбіқлап, пилалап вә үлгірі сүріп, дөлетні құдырат таптырыш құлышы, милетні гүлендіріш ұлық ішлеріні джунгуча заманилаштырыш арқылық, омомезлік үлгірі сүрішіні күшлік сияси капалетке ик қылымыз. Фудан Дашуэсі, джунгу компартиясы партия тарихи, партия құлышы тәтқиқат юртының башлығы Лю Хунлин мұндақ деді. 14-ті чыңтұрыш Си Цзиньпин партия құлышы идеясының асас мәзмоны, ядролық мұйым мәзмоны. Оның да партия рәхбәрлігі, партия құрылысы бір тұтас пиланып, партия құрылысының әң юқыры принципі, стратегілік фанжыны, қымет интелісі, қызмет орлаштырмысы, ұсулы, елі қатарлықла чонқыр түшендіріліп, еңі дәвірдегі партия құрылысыны күчейтіш түп мизанға игі қылынды. Синжан Хотан Найлік Партком Тәшкілат бөлімінің муауын башлығы Мәмет Өмір Сәйдулла мұндақ деді. Yolda Си Цзиньпин ядролықыдығы партия мәркізі комитетінің күшлік рәхбәрлігі де Синжан тарықтығы әң яқшы тарақият мәзгілге қадам қойды. Партия рәхбәрлігі бүтін мәмлекеттігі әрі мүлләт халықының мәнпәтіге, тәқдерігі мұнасуәтлік. Си Цзиньпин партия құлышы идеясыдығы 14-ті чыңтұрыш, асас қатлам қызметіні яқшы ішлішімізіні түп етекшілікі ий қылды. Біз үгініш, пікір үргізіш, қолынышны бірләштіріш, біліш, ішініш, қылышны бірлік кәлтіріште чыңтұрып, İdiya uluq küçünü Çigra rayon, Milletlar rayonlarının yuqarı spirt taraqqiyatını ilgiri sürüşünün əmli ünümüge haqiqi aylandırımız. 1. iyul ordunuğa iriş küçü, Xaynan ölküsü, Çunxay şəhəri, Tənmin bazırı, Tənmin kənti parti yaçıqısının şücisi Wang Shumao mundaq dedi. Cungunun işlerini yaxşı qılışının açıqçı partiyada. Yaqın qilladın bu yankı taraqqiyatını şünü haqiqi yes kıldım ki, baş şüce Si Cinpin'nin rol tutup yol başlayışı bolsıla, arqanda qiyinçiliqtin qorxmaymız. Кейін қадамда Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының етекшілігіде кәсіп сүптіні өстіріш, халық тұрмышын яқшылаш, езі кәнтләрні түзешіні ілгірі сүріп, езі кәнтләрнің омымызық гүлінішіні тізілтіміз. Мемлекетлік мұнавар компартия әзасы бұғдай өстіріш мұтахасысы Го Тянсай мұндақ деді. Бұл ел бұғдай іштеп чықыршыда әр дәржілік партия тәшкілатлары езелік машылары, мадди әсия, техника қатарлық жәтләдігі күшләріні бір тұташ пилалап, Dehqonlarning uda yomg'ir yig'ish, yuqori temperatura qatorliq foydasiz havo rayining ta'sirini yengishiga yordam berib, mo'l usul mazgilida har bir taldonni omborga kirgizishni ishga oshirdi. Mana bu yuqori tuvan tutashgan, ijro qilish kuchlik bo'lgan tashkiliy sistemini mukammallashtirishda chin turishning jalliq amaliyoti. Biz Si Cinping partiya qurilishi ideyasini boshdan oxir tub mezon qilib, asli maqsadni unutmay, burishni as chin saqlashda chin turib, Etiz eriq başlarga berip, dövlətnin açlıq bexatarligigə kapalatlıq qilish üçün yeni texnik zor tökp qoşumuz. Bayraq dəvrgə, ideya kəlgüsigə yetekçilik qılıdı. Partiyli kadrla munulanı bildirdi. Yeni musabigə atlanıp, yolda Si Cinping yadroluqıdiki partiya mərkizi komitetinin atrapıqa texnizic uyuşub, Si Cinping partiya qulisi ideyasini çonqır ügünüp və izcillaşdırıp, başdın axır dəvrinin aldıdı minib, ayati küşünü məngü saxlap, cungu möcüsünün yeni sayıbisini üzüksiz bütümüz. Guangdong ölkəsi, Guangzhou şəhəri, Nanxia rayonluq partkomunun şücisi Liu Wei mundaq dedi. Si Cinping partiya qurulışı ideyası yeni dövrdə partiyanı başqırış, partiyanı idarə qılışda qandaq qılış, qandaq işləş toğrusudakı bir qatar mühim məsələlərə sistemlik cavab verdi. Biz partiyalı kadrlarını əsl əsərini oquş, əsl tekstini ügünüş, onundakı qanuniyyətini özləşdirişkə təşkilləb, ügünüş arqılıq işləşini ilgiri sürüb, Ечеш, ечевтеш давамыдегі ең ахвал, ең мәсілләріні чонқур, системлік тәтқи қылып вә әл қылып, партия құрылышының түзімді еңлік яртеш, пән техникада еңлік яртеш, кәсіпті еңлік яртешқа техім яқшы етекшілік қылышыны күшілік үлгір сүріп, Гуандун, Шанган, Аумын чонқ қолтық районының юқыр спектр тарақиятыға күшілік әркетленіргіш күш қошымыз. Кәнсу өлкісі, Ләнжу шәрі, Әннің районы, Әннің ғарбі үлі көчі башқарымысы, Заулын ғарбі мәхәлісі партикомының шөжесі Хуан Лейджуан мұндақ деді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы пұқраланың қалбі кезілген ілімі нәзірге. Біз халықы болған есиятымыз, әсіл мәқсәт, бұрчымызны амуға мұлазымет қылыштығы әмілі әріктімізге айландырып, яшанғалла балланың халық тұрмышы ихтияжының ноқтылық чөрідеп, түрлік мұлазыметлеріні яқшы қылып, партияның ұлығылықыны әмі айлыға еткізіп, пұқраланың тұрмышыны барғансыры яқшылаймыз. Бейжан шәрлік Марып комитетінің мудері Лейі мұныланы бұлдырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы партия үшін адам тәрбиелішіміз, дөлет үшін ұқсасықларыны тәрбиелішімізіні түп көрсетмі білін тәмілді. Біз аңлық алда Марып қызметіні Си Цзиньпин партия құрылысы идеясыға тәдбіқлап, пилалап вә алғысыл жетіп, Əxlaq arqılıq adam tərbiyələş tüp vəzifəsini əmiyyələşdirib, Ali, Otura, başlanğıç məktəblərinin idivi siyasi tərbiyəsini birgəvləşdiriş kuruluşunu çünqurlaşdırıb, maarib, pən texnika, ıxsaslıqla tərəqiyyatını birgəvləşdirib alğı siljitib, maarib küşlük döyüldü, pən texnika küşlük döyüldü, ıxsaslıqla küşlük döyüldü kuruluşunu tizildişini küşlük kapalatki iki kılımız.
0: Stansımız xəbri. Merkezi Komitet Partiye Kuruluşu Hizmeti Rehberlik Grupsi yakında Xi Jinping Partiye Kuruluşu ideyesini öğreniş, izcillaştırış hizmetini çoğunkuru çın tutuş için Xi Jinping Partiye Kuruluşu ideyesini öğreniş, izcillaştırış doğrusundaki uhturuşuna tarqatdı. Uhturuşta mındaq tep görsitildi. Xi Jinping Partiye Kuruluşu ideyesini öğreniş, izcillaştırış, bütün partiyenin işkini tihleştinin hal kılğuş ehmiyetini çoğunkuru özleştirişini, İşkini qoğdaşını qatdi işqaşırışını ilgir sürüşke. Partiyinin icadi nəzriyesi bilen kurallanışını çoğunqurlaştırıp, bütün partiyinin idivi nəzriye səviyesini özlüksüz östürüşüge türtki buluşka. Partiyini umumizde qatlıq idarı kılışını izcil ilgir sürüp, congoçi zamanı ulaştırışının uzakça muqim ilgirilişüge türtki buluşka paydalıq. Uxturuşta bunlar təkidlendi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesinin ilmi mezmonini çoğunkur ögünüş ve özleştiriş. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesinin nazariye pəziletini çoğunkur ögünüş ve özleştiriş. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesinin ameliyat asası ve nazariye mənbəsini çoğunkur ögünüş ve özleştiriş gerek. Uxturuşta bunlar tələb kılındı. Erderjlik partkom, partgrupular Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesini öğreniş, izcillaştırışını hazırkı ve bunundan keyinki bir mezgildeki bir türlük mühim siyasi vazif kılıp, öğreniş, terbiyeleşini puhtu kanat yaydırıp, teşvik kılış, şerileşini köngül koyup teşkillep, izcillaştırış, emeliyleştirişini umumizlik yaxşı tutup, şekil vazlıqının qat'i aldığını elip, öğünüş, netici ünümünü yeni devirdeki partiya kuruluştan ibaret, yeni ulu kuruluşunu algı silcetişinin callıq emeliyetige hakiki aylandırışı kerek.
1: Stansımız xavri. Dövletnin muavun reisi Xanjing 6. ve 18. günü Beijing'da, Kanada'nın sanayet ministeri Julie başçılığıdaki danlıq karxançıla vekiller ümiki. Daniye Novo Nordisik Fondi Cemiyetinin reisi. Qoşumça Nordisik şirketi müdiriyetinin reisi Sorensen bilen körüşdi. Xanjing Julie ve onun əmralları bilen körüşken de bunlarını bildirdi. Bu yıl birinci ayda reis Xi Jinping bilen Zongli Karni Beijing'da muvaffaqiyetlik uçuruşup, bir qatar mühim ortak tunuşu hasıl kıldı. Jungu bilen Kanada'nın iqtisadi cihette bir-birini tolıqlaşçılığı küçlük, hemkarlık yoşurun küçü zor. Jungu Kanada bilen birlikte işki dövlet rehberlerinin mühim ortak tunuşunu yaxşı əmiyyələşdirib, ən-ənəvi sahalardaki hemkarlıqını müstəhkəmləb, yeni energiyelik avtomobil, süni əqil qatarlıq güllənmə sahalardaki hemkarlıqını küçəytib, Jungu bilen Kanada'nın yeniçə, strategilik, hemraqlıq münasibetinin sağlam, muqim, imkanetlik sicil yolda alıqarab tərəqi qılışıqa türtkü qılışını xalaydı. Julie mundaq dedi. Kanada Jungu bilen boğan münasibetini tərəqi qılışıqa yüksək əhmiyyət buyurdu. Jungu bilen karxalla ara mənpət yetküzüş asasıdaki əmkarlıqını çünqurlaşdırıb, Kanada Jungu münasibetinin sağlam, muqim tərəqi qılışıqa türtkü qılışını xalaydı. Xanjing Sorensen bilen körüşkəndə bunları bildirdi. Jungu hükümeti xalqının sağlamlığına yüksək əhmiyyət verdi. 15-ci 5 yıl məzgildə sağlam Jungu quruşunu tezletib, kişilərin oturca közləmi ömrünü 80 yaşa yetkizişke tirişidu. Novo Nordisk şirketinin öz əvzəlliğini cari qıldırıb, sağlam Jungu quruluşuna pal qatnışını ümit qılımın. Jungu yuqarı səviyyədə sırtqı etivitişini davamlı kengaytib, bazarlaşqan, qanunçil, xalqıralaşqan aldın qatar turduğan ticaret sodu mühitini sicil bərpa qılıb, Novo Nordisikni öz çıqağın çətəl məbliği karxalarının Jungu'da texim yaxşı tərəqi qılışını qollaydı. Sorensen bunları bildirdi. Novo Nordisik şirketi Jungu'nun iqtisadi tərəqiyyat istiqbalığa işənç bilen qarab, Jungu'daki kəsbini davamlı kengaytib, Jungu'nun tebabatçilik, doğrugərlik kəsbinin tərəqiyyatı qatnışıb, sağlam Jungu quruluşu üçün texim köp töküb qoşudu.
0: Stansımız xəbri. Muxbirinin 6-cı ayının 18-ci günü Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komitetinin iqiləşicə, 6-cı ayının axırıqıca dövlət bu yıllıq 200 milyard yuan qımmətidiki üskünü yenilaş türetizimdiki və 3-cü türkümdiki 62 milyard 500 milyon yuan qımmətidiki istimal buyumlarının konusunu yenisiqə almaşdırış məbləğini çürdükən. Boylu kirgendim bu yan işkini yanılaş siyasi kollaş dairesi, toluklama ölçümü, yolu koyuş mekanizmi katarlık cihetlerde çoğunkur elalaştırıldı.

0: Азыры дөлетіміз ішкі түркімге бөліп 185 миллиард 100 миллион юан үскіні яңылаш мәбліғі түшіріп, коны олтырақ райылларға лифт орны теш, күтініш аппаратларының үскінілеріні яңылаш қатарлық 11 мыңдын артық түріні қоллап, 840 миллиард юандын артық мәбліғі сәлішқі түрткі болды. Бұнының башқа бұйыл 1-ci айдын 5-ci айғыча дөлет бұйылының алдыңқы ішкі түркімдікі стимал бұйымларының көнісіні еңісіға алмаштұрыш мәмліғідің 125 миллиард юан түшіріп, алақдар товарларының сетілі сомысының 820 миллиард юандың ешшіға түрткі болды. Бұнының нәпке ерішкелілер 110 миллион адам қытымдың аштейіп.
1: Стансымыз қавірей. Yuqori sifatli taraqqiyot davomida xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilash temasidagi vaziyat siyosat yurishlik doklad yig'inining tunji maydon doklad yig'ini 6 ayning 18 kuni Beijingda o'tkazildi. Qatnash transport ministrligi partkorpusining shujisi minister Liuvi munolani bildirdi. 14-ci 5 yılda yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining kuchli rahbarligida davlatimiz universal qatnash transport sistemasi qurilishida bo'sish xarakterlik ilgirlashni qo'lga keltirib, qatnash kuchli davlatni qurishni tizimlashda yangi puxta qadam tashladi. Liu Wei munolani bildirdi. 15-ci 5 yılda zamonaviylashgan universal qatnash transport sistemasini mukammallashtirishni cho'rdab, asla to'ri afzallikni chunqur yiltiz sotqizib, kamtuk ajiz turlarni to'liqlab birgalashtirib yug'urishni, bexatar bo'lish darajasini o'stirishni kuchaytirib, raqamlashtirish, axliylashtirish darajasini o'stirishni gavdalantirib, yashil tip o'zgartirishga ahamiyat berib, qatnash transportda xalq uchun amaliy ish qilib, qatnash kuchli davlatni qurishni tezlatib, tirishib jungucha zamonaviylashtirishning yo'l ochquchi avangardlardan bo'lish kerak.
0: Stansimiz xabari. Xaynan erkin savdo portida butun orolda tamojnini yepiq yurishtirish yo'li qo'yilgan yarim yilda birinchi sab qulaylik, yuqori unumlik bo'lish, ikkinchi sab ravon tartiblik bo'lish, siyosat foydasi sijil namoyon bo'lish, bozor hayoti kuchi tez urg'ish, kasb taraqqiyoti bir izg'i tushish, xavf xatarning oldini ilish tizginlash puxta, kuchlik bo'lishdek yaxshi vaziyat borliq kelib, Bütün oralda tamojnini yepiq yurishtirishda yuqori sifatlik boshlanish ishga oshirildi. Bojsiz remont qilish, zamonaviy mulozimatchilik bilan yuqori yangi texnikalik kasblar cho'nqur jo'g'irilgan erkin savdo portida tamojnini yepiq yurishtirishning yadrolik siyosat afzalligini to'liq namoyon qiladigan sirtqi yuzlangan yangilik yoritish kasbi. Chegara sirtidagi aviatsiya shirkatlari bu yerga aeroplan evatib remont qildirsa, aviatsiya shirkatining remont tanarxini 10%dan 15%gacha tejab qolgani bo'ladi. Aeroplandan boshqa xotir kompyuter, davolashdagi ishki bo'shliq ayniki, avtomobil motori qatorliq qo'shilma qimmati yuqori uskunalarining hammasini Xaynanda bojsiz remont qildirgani bo'ladi. Ma'lum fan texnika shirkatining bosh direktori Miao Huagi mundaq dedi. Erkin savdo portining ichki beshi sirti bo'lishdek boj olmaslik siyosatidan foydalanib, Jongoning chat elga chiqarilgan markasini dunyo bo'yicha remont qilish va setishdan keyingi hal qilish loyihasi bilan ta'minlay olamiz. Bu yarim yilda biz Sharqiy Janubiy Osiyo bozorlarida bojsiz remont qilish qo'sh yo'nalishlik obrotini hamda Yevropa Amerika bozorlarida qo'sh yo'nalishlik obrotni dalillab, keyingi qadamdagi turkimlab ishlab chiqarish kasbimizga puxta asos soldik. Bojsiz remont qilish kasbining tez sur'atda to'planishi Xaynan o'lkasining remont buyumlari turini keng qo'yib o'tib, nazorat qilib boshqurish talabini a'lolashtirib, kasb doirasini kengaytganligining natijasi. Xaynan o'lkalik savdo nazoratining muavin naziri Jang Chunging munolarini bildirdi. 2026 yili 5-ci oygacha o'lka bo'yicha bojsiz remont qilish turi 24 ga yetdi. Bunun ichida tamojnini yepiq yurishtirish yo'li qo'yilgandan buyon yangidan 6 tur ko'paytildi hamda 9 a'lo sifatli tur zapas saqlandi. Xaynan erkin savdo portida tamojnini yepiq yurishtirish yo'li qo'yilgandan buyon import mollardan tamojni beji olmaslik, pishiqlab ishlash qo'shilma qimmat bejini kechirim qilish qatorliq tamojnini yepiq yurishtirishning yadrolik siyosati umumjilik yo'li qo'yilib Nəb yetküzüş subyekti tez kengaydı. Əmili kəsb muqum açdı. Jongo Kompartiyasi Xaynan ülkelik partkom islahatni çoğunqurlaştırış işxanısı Erkin Soda Porti Sanat Komiteti işxanısının muavin modiri. Ahbarat bayanatçısı Wang Fengli tonuşturup mındaq dedi. Tamojneni yepik yürüştürüş yolu koyulğandan buyan, 2026 yılı 5. ayının 31. günü geçe, tamojne beji almaslıq siyaseti boyunca import kılıngan mal kımmeti 2 milyard 645 milyon yuan yetti. 440 milyon yuan baj kemeytilip ve keçürüm kılınıp, 74.1% aştı. Pişiğilip işleş koşulma kımmet becini keçürüm kılı siyaseti boyunca işki bazarda setilgan mal kımmeti 580 milyon yuan'ge. Kemeytilgen ve keçürüm kılıngan tamojne beji 30 milyon 246 min yuan'ge yetti.
1: Stansımız Xavri. İran Devletlik Ali Xavpsizlik Komiteti 6. ayının 18. günü bayanat ilan kılıp mundaq dedi. İran bilen Amerika'nın düşünüş əsletmesinin 5. maddesine asasen, Hormuz boğazının ötüşüne iltimas kılgan soda parokları, Paris koltuğu boğazını başkuruş idarisiga iltimas sunuş gerek. İltimas kılgış taraf 60 gün içinde eçkandaq haq tölümeydu. Bu haqlarını İran hükümeti üstüge alıdu. Ahvaldan haberdar bir arabab 6. ayının 18. günü mundaq dedi. İsrailiya Livan'ın janubiga davamlı hujum kılgaçka, İran söhbet vekiller ümiki Sivsariyaga bardığan sapırını keçiktirdi. İran bunun ilgiri Amerika ve yaraştırgıç tarafka Livan karalımızının yanıla İran-Amerika söhbetinin yadroluk terkibi kısmı ikkeligini, hem de bunun söhbetinin davamlısı ya ki toxtılışıga bivasta təsir köstüdüğalıqını uxturgan idi. İran agahlandırıp, İsrailiya armiyası Livan çigrisi içige təxminən 10 kilometr işkirləb kırıp, hərbi hərketini davamlı ilgiri sürdü, hem de hücum kıldı. Bu, düşünüş əsletmesinin birinci maddesiga aşkarı xilap dedi. Amerika armiyası Merkezi Kumandalıq İştabi 6. ayının 18. günü bayanat ilan kılıp mundaq dedi. Amerika armiyası şu günü İran çigra eğizi ve deniz boyu rayonlarına kirip çıkılan bağırlıq deniz katnışını kamal kılışını bekar kıldı. Amerika armiyası paroxtlarının Paris koltuğu ve Oman koltuğudaki İran çigra eğizi'ye berip kilişge tosqılıq kılmaydıgan boldı. Amerika'nın bağırlıq hərbi kamal kılış hareketi toxtadı. Deniz armiyasının asas harbi paroxtları bu rayında davamlıq turup, kilişimnin arkası modellerine rayı kılış, onu icra kılış, hem de umumizlik küçük iyi kılışka hakiki kapalatlı kılıdı.
0: Stansımız Xavri. Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti yakında monolarını cakarladı. Koşmuş Ştat üsüm nesipti nişanını davamlıq 3.5%'in 3.175% geçip olgan aralıqta özgertmeyimiz. Bu bazarının umumijlik mölçerge uygun. Bu Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti'nin bu yıl ösüm nispetini özgertmezlikini uda 4. katım karar kılışı. Hürmetlik radyo anlıqıçıla, yukarıda memleket haberleri ve halkıra haberler anlattık. Bu katımki haberlerimizin diktorları Güzel Nur Rozi bilen Bəxtiyar Turdi. Növetçi muharriri Patikül Muhammed, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

0: vatanni suyish har bir jungoliqning mas'uliyati va majburiyati.
1: Ya yemek içmekten, ya kiyim kiyecekten remon olmasa, nemiş kımmışında kalmış olup kalan sen balam?
2: Balalarının dünyası bir varak ak kağaz emez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasebeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
1: Opa, kosum bağırıp gitti.
2: Bir aram bolu atımen de ağırın iş, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
3: Siz gep kılınmayla gitip de bana. Şükürünüz gep kılınmayla.

0: Balılar daim içilip yiyilip kuşal kuram yürüyememeydi. Bazıda ula perişallık ve yalğızlık his kılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kulunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu iş gerek ko.
1: Balılarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereyli.
2: Balılarımızdan köyüne yerim boğan, hoş boğan, açıq gelgen vaxtlarına ehmiyet vereyli.

Qadirlik dostlar, 6-cı ayının oturusu boldu. Tanzaniyada yağmur pəsli tixi axırlaşmadı. Tanzaniyanın Zanzibar aralıki 35 yaşlıq biliqçi Ali Haji Nasul Nazmuga doktorxanasının koridorda asta miyavadaddi. Pat-pat işki kolini bilinin arqısığa tırap qoyaddi. İştinin püçkıdiki yağmur suyu tixi qurup bomğaydi. O, bu yıl yağmur pəsli adettin taşqırı uzun boldu, dedi. Nazmuga doktorxanası Zanzibar aralıki ən mühim universal hükümet doktorxanası. O da yağmur yağan bolsumu, lekin ambulatoriya zali yanıla bimarlar bilen lıq tolğaydı. Nasul şularının içirgi birseydi. Barğansırı eğirlişi vatkan boyun ve bel ağırıqı denizgi çıkıp bilik tutup tirekçilik kıldıdığan bu erni, ticaretini taşlap kesel körsetkili kilişki mecbur kılğaydı. Ailemde bakıdığan üç balamba. Mən her günü sırtkı çıkıp bilik tutuşum gerek. Özümün küçük bilikçilik kimisi ba. Sözləp müşer gelgende Nasul'nun sözdün iftiharlıq urğup çıxdı. Bilikçilik Zanzibar'ın uyum ənənevi kəsiblerinden biri. Deniz boyudaki nurğun aileler müşününü tayınıp tirikçilik kıldı. Nurğun bilikçiler şerikleşip bilikçilik kimisi sitivilip, ya ki icarigi ilip, birlikte denizgi çıkıp, tanarıqni tan üstüge ilip, andın kırımını nisbət boyunca taksim kıldı. Özünün bilikçilik kimisiyle ilgi buluş deyinizde çıkıp kılığan kırmının aşkallıqıdan diyerek berdi. Lekin, yakın kışkı yıldan bu yan, bel dümbe ağırkının üzlüksüz eğirlişi bilen, kemini deyinizde çürüş, bilik toru toşuş qatarlıq adetlenip kalan işlerini kılışı barğan sırı kıyırlaştı. Nasulğa oxşaş addi bilikçilerine nispeten etkanda salametlik ekvali bir aylık kişilerinin tirikçilikine bivastı münasuvetlik idi. Nasul, eğer denizge çıkalmasak, kırım kılalmayımız, dedi. Kesel görüntüşünü kütüp uzun ötmeyi doktor Nasul'ni çağırıp, yığını sancıp davalaş üyüge ilip girdi. Nazmuga doktorxanasının yığını sancış bölümü de yerlik 9 tibbi xadim, yani 2 cungoluk doktor bar idi. Bu cungoluk doktorlar, cungonun 35. Türkümdeki Zanzibar'a yardım beriş davalaş ətirtinin əzaları idi. Şucaydaki nurgun bimarlarına oxşaş, Nasul hoşnisinin tavsiyesi arqalıq tunç qetim yeğni sancıp davalaş üyüge kirip, cungoluk doktordun yardım sordi. Kesel görüş üyüdeki kesel karvetinin yinde bir qaqlaş çirgi bar bulup, iş üstülüge adam bədindeki pəlilerinin modulu quyluğa idi. Anç çom bolmağan doğru sandıquğa kereklik yeğniler ve lonqular tızılğa idi. İki doktor bir tərəfdən kesellik ekvalını soruğaş, yeni bir tərəfdən Nasulun gəzgisi, dümbisi və bilidin pəlli istedi. Arqıdın inçki kümüş yığınını bir tal bir taldın sancıdı. Təxminən yarım saat ötkəndin kiyin Nasul asta orundan durup, aldı bilən boynunu aylandırıp, andın dümbisini asta asta sozdi. O bu hərkətlərini qayt-qayt qıldı. Çıraydın yenikləb qalqallıqı işbadiləndi. O, mən hissiyatımını qandaq işbadiləşini bilalmay vatimən. Ağırıq rastılı xili yenikildi, dedi. Yeni bir yığını sancıb davalaş üyüde Tanzaniyelik Sestra, Muhamine, Abdullah, Selim bimarlarını yığını sancıb davala vatimən.

Hürmetlik radyo anlıqçıla. Yakında Avrupa Merkezi Bankisi Yavru rayonundaki 3 çoğun halkılık üsüm nesbitini 25 noktada östürdüğallıqı. Amanet pul mekanizminin üsüm nesbitini 2.25% östürdüğallıqını cakarladı. Bu, Avrupa Merkezi Bankisi'nin 2023 yılı 9. aydan bu yan tonca katım üsüm koşuşu bulup, bir yılgı sozluğun üsüm nesbiti mokum buluş mezgelini bozup taşıldı. Avrupa Merkezi Bankisi Otura Şerik Uruşi pul pahalılığı besimini küçeyti vatıdı. Alakadar Xeyb Xeter ve onun Yavru rayonunun Otura Mezgirlik istihbalığı bolğun təsirini oylaşkanda növetki üsüm koşuş kararı muvapiq dedi. Bu karar Avrupa Merkezi Bankisi'nin pul pahalılığına taqabıl turuş bilen eşkı kapalı tıkılış oturusudaki yeni bir kıtım oldun kısığı bolğun muayillikini tallıqalıqıdın derek berudu. Azıraq üsüm koşuşunu tallaş, hem pul pahalılığı közlümüsünün ləngər taşlaşığı bolğan ağaqlandırış, hem 2022 yıldaki inkası astı bolğan konu yolda meneştin sağlanışını məqsəd kılıdı. Lekin üsüm koşuşunun yuxturma energiye pul pahalılığını tizgirləş rolü çəklik. Bu siyaset çoğun cahattin etkanda amalsızlıqtın bolğan signal beri şərkti. Siyasi bilen bazar işençisinin oturusu da Avrupa Merkezi Bankisi amalsız tallaş çıkarışı mecbur boldi. Yakın yıllardan bu yan Avrupa uda işkatemi energiye krizisi duş geldi. 2023 yılı Rusya-Ukrayna tokunuşu partlığından kin, Avrupa Rusya'nın energiyesi tayin işini üzüp taşıldı. Bununla boştuş siyasetinin təsiri girelişip, Yavru rayonda bütün yıllık pul pahalılığı 8.4% örüldü. Avrupa Merkezi Bankisi 2023 yılı 7. aydan başlayıp, o da üsüm koştu. 2023 yılı 9. aygıça, amanet pul mekanizminin üsüm nesbiti 4% yetti. Pul pahalılığının tövelleşigi əgişip,

0: harakat qo'llanishga jur'at qila olmaydi, ham medirilmay jim turib olishga mu jur'at qila olmaydi. Yevropa iqtisodining haqiqiy chiqish yo'li pul siyosatida qisqa muddatlik burilish yasashga emas, balki qurilmalik islohotga bog'liq. Faqat o'sim qo'shish yoki moliyani qo'zg'atishga tayanganda, pul poxalligi xeym xatardan qutulish taski to'xtaydi. Energiyada o'z oldiga ish ko'rishni kuchaytirish, emgak unumdorligini o'stirish, tijorat savdo muhitini a'lolashtirish, ichib etish, hamkorlikni saqlash, raqobat iqtidorini kuchaytirishning asosi. Hurmatli radio anglovchilar, bu qadimgi dunyoga nazar programmamiz mushada oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Gulbahram Muxtar bilan Baxtiyor Turdi, navbatchi muharriri Patigul Muhammad, nazoratchisi Qurban Niso Jabbar.
1: Kainatki cisimlar toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tenim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bermekçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıda qatırab, sözlük yatlap, muhim nuqtalarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı buldigallıqıqa işinib gəldim.
1: Kainatki cisimlar toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tenim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
3: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin gündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmü biyaram bolu mən. Lekin öyge qaytışımını kütuatqallarını oylisamla, qaytıdın canlanıp getimən.
4: Dada, abdot qırdab ketibsiz.
5: Özünüzni asrang, ciddileşmen.
1: Kainatki cisimlar toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tenim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzning almışıp kelişi hiç iş emas. Ang qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cavab berish. Her qaytim yerib charchaganda doktorlukni başlagan chaqdiki qasmimni aslayman.
7: Medisinanın izzet hürmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
8: Gayige, itqatqa, tırışçallıqı ihtiram.

0: Dada, uyku saat 12'de bari mence mu? Bu korumunu ne çıkıttım ısıttım. Dadısı, hata anlap kaldınız mı nime? Kızımız kes saat 12'de kilimen değil mi gendi o?
1: Apa, demel işimini asamla, öyge kaydı men cuma.
0: Bek yakşı bobdu balam. Apanın tamaklarını sıyığınıp sen de. Ben köktat algılı çıkay. Her az, kaçan demel işini alırsan balam.
2: Öyge kaytıp körüp geliş, bir cümle söz bulmastın, belki bir teselli, mengü iş kaçmaydıgan yalgan söz emez.
1: Dada, apa, ben geldim.
0: Geldin mu canım balam? Acep mi körgüm geldi seni?
3: Yer şaharda 8 mi?

Milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

karbonni çox qiymətli etkizüş və karbonni neytrallaşdırış, yeni tərəqqiyat ideyasını izcillaşdırış, yeni tərəqqiyat əndisini bərpa qilish, yuqori sifətlik tərəqqiyatqa türtkü bolishning ishki talabi. Partiya Markaziy Komiteti dövlət içi və xalqaradan ibarat ishki umumiyyətni bir tutash oylishib chiqargan zo'r strategiyalik tadbir. Biz karbonni çox qiymətli yetkizish və karbonni neytrallaşdırış xizmətini olğa siljitishdi duş kelgan vaziyat və vazifələrni çoŋqur təhlil qilib, qoş karbon nishanini ishqa oshirishning ta'sirsizligi və müşkülligini to'liq tonib, yaxshi ishlashga tegishlik nuqtali xizmatlarni muhokama qilib, ideya və tonishni birlikka keltirib, partiya markaziy komitetining tadbir o'rlashtirmalarini haqiqiy turda dal joyda amaliyalashtirishimiz shart. Partiya 18-nji qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirib, ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish, yashil tuvan karbonlik taraqqiy qilish yo'lida qat'iy eg'ishmay minib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumiyuzlik yashil taraqqiyot tipiga o'zgartirishga kuchab turtki bo'lib, ko'rinarlik unum hosil qildi. Biz yashil tuvan karbonlik aylanma tərəqqi qılıdığan ixtisad sistemisini bərpa qılıb və takamullaşdırıb, kəsib qurulması və energiya qurulmasının tənşəşki sicil türütkə bulub, bütün məmlikətdə karbonni bazarda soğudilişini başlab, çıqra sırtıda kömür elektr türlərini əmdi yenidin qurmaydıqalıqımızın cakarlab, qoş karbon siyasət sistemisi bərpa qılışını tezildib, kelimat özgürüşü xəlqara söhbütəgi pahalı qatnışıb, Мәсүлиетчан чоң дөләтке қаз, мәсүлиетчалықымызын намайан қылдық. Қош карбон нишанын ішқа ашурушны башқыла біздің тәләп қылған әмәс, бәлкі о жәзмен қылмысақ болмайдыған іш. Дөлтіміз еңі тәрәқият басқышы кірді. Қош карбон қызметіні алғы сөлзеттіш, байлық мойетні чәкіліп тұрватқан гәуделік мәселелеріні хәл қылыш. İmkaniyetlik sicil tərəqiyatın işqa şuruşunun ciddi ihtiyacı. Texnikinin tərəqiyat yüzünlişigi uyğulışış. İqtisadi qurulmanın tipini özgərtib, dəricisini östürüş kütürütkü boluşunun ciddi ihtiyacı. Xalq ammasının kündün küngi iş berivatqan güzel ekologiyalik muhit ihtiyacını qandırış. Adam bilen təbiyyatının inaq bili ötüşünü ilgiri sürüşünün ciddi ihtiyacı. Чоң дөләтке қас мәсулиетімізін тәшәбізкарлық білән зіммеге еліш. Инсаният тәғдірі ортақ гәудісі бәрпақылышқы түрткі болушының жидді иқтияжы. Біз қош карбон нишанын ішқа шүрішінің мойымлықын толық тонып, қош карбон қызметіні алғы сөлзетіш шәнчімізіні күшейтішіміз шәрт. Қош карбон нишанын ішқа шүріш бір мейдан кән вә чоңқұр өзгіріш. O, asallı işqa aşurgılı boladığan iş əməz. Biz strategiyalik təpəkkür ixtidarımızını östürüb, sistemi qarışını qoş karbon xizmətinin pütkül cəriyanıqı sındırıb, mundaq töt münasibətini yaxşı bir tərəp qılışqa əhmiyyət verişimiz gərək. Birinci, tərəqiyyat bilən bulğımı çıxırışını azaytışının münasibətdi. Bulğımı çıxırışını azaytış, işləb çıxırış küşlərini azaytış digərlik əməz. Bulğımı çıxarmaslıq digərlik məməz. Bəlki, ekologiyanı aldınqı orınqı qoyub, yeşil, tövən karbonluq tərəqiyyat yoludu meniyib, ixtisadi tərəqiyyat davamıda yeşil tərəqiyyat tipiqi özgərtişin ilgiri sürüş. Yeşil tərəqiyyat tipiqi özgərtiş davamıda teximi zor tərəqiyyatını işqa aşuruş digərlikdir. Bir tutaş pılallaşdı çıng durub, karbonni tövəlitiş bilən billə energiya bexətərliki. Kəsb zənciri və təminat zəncirinin bexətərliki, açlıq bexətərliki gə əqiqi kapalətli qılış, amının normal turmuşu qa əqiqi kapalətli qılış gərək. İkinci, umumluq bilən qısməlliknin münasibiddi. Həm, bütün məmlikət bir taxt şaxmat buluş inini aşırıb, siyasət tədbirləni cipsilaşdırış, maslaşdırışını küçəytib, birikmi küş şəkilləndiriş gə əqiqi kapalətli qılış. Həm, Rayon baylıqının tarqılışı və kəsb iş təqsimatının obyektiv əməliyyətini toluq oylaşıb,
جايلانىڭ كەسىپ قۇرۇلمىسىنى تەڭشەش يۆلىنىشى ۋە قوش كاربون ھەرىكەت لايىھەسىنى تەتقىق قىلىپ بېكىتىپ، تەڭ قەدەمدە ماڭىدىغان، ھەممىنى بىر تاياقتا ھەيدەيدىغان ئىشنى قىلماسلىق كېرەك. ئۈچىنچى، ئۇزاق مۇددەتلىك نىشان بىلەن قىسقا مۇددەتلىك نىشاننىڭ مۇناسىۋىتى ھەم مەۋقەنى ھازىرغا قويۇپ، كونكرېت مەسىلىلەرنى پۇختا قەدەم بىلەن ھەل قىلىپ، كىچىك غەلىبىلەر ئارقىلىق چوڭ غەلىبىنى قولغا كەلتۈرۈش ھەم يىراق كەلگۈسىگە نەزەر سېلىپ، كۆز ئالدىدىكى مەنپەئەتكە بېرىلىش، نەتىجە قازىنىشقا ئالدىراش ئىدىيەسىنى تۈگىتىپ، كاربون تۆۋەنلىتىش رىتىمى ۋە سالمىقىنى ياخشى ئىگىلەپ، ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەش، تەرتىپ بىلەن تەدرىجىي ئىلگىرى سۈرۈش، سىجىل كۈچەش كېرەك.

Şu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 7. ayının 30. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komitetin Siyasi Bürosu'nun 32. kıtımlık kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, Armiya kurulgalıkının 100 yıllıkı küreş nişanını öz kararlıda emelge aşırışka, hakiki kapalı kılış gerek namlık sözünün muyum noktasını anlatımız.

Dostum, belkim yadınızı boz gerek. Biz bu bir kançı günlük programlarımızda Rashida Seyit'nin Yürekteki Kuyaş namlıq hikayesinin aldın kısımlarını anlatkandık. Gerçi ilgiri onun eri ve kıynanısının katlı könlü ağırgan, ulanın pul üçün özünü davaltıştın vazgeçmekçi bu halıqıdın katlı rencigen bolsa mı? Ama yanıla şu ailesi, yaxşı köygen eri üçün hem bir geçidap kayserlik bilen yaşap gelip atattı. Hatta özünün kaydıdını sakayıp normal turmuşka kaydışıga ümit mi bağlıgan idi? Ama kim bilsin? Kıynanısının onun teki közü uçuk vaxtıdıla eriki yeni bir hudun ilip bəmekçi bu galıqı. En muhimi erinin bu işgi tutkan pozı siyasi onu bütünlüğü ümitsizlendir vətken idi. O, her kancı bosumu özünün bundaq künge kalarını oylap mı bakmağın idi. Ondaq da onun kengi günler kandaq bola. O, keseldin sakı yala mı? Bola kızıqsanız, dektiniz dağımlıq bugünkü radio jorlu programımızı ornaştırılgan Rashida Seyit'nin Yürekteki Kuyaş namlıq hikayesinin devamı da bosun.

aradan yana 6 ay ötüp getdi. Men yana hayat yaşavatdım. Qaynanam çimiplik getdi. Selim bolsa, birisi çögültüp qoyup bergenden keyin asta-asta əsli kelibatqan adamdak əsli kelibatdı. Menin muhabbetdin 3 ilish xiyalım yok. Turmuşumnun əsli bəxtlik aldı qaytışını ümit qılaman. Şuna, özümünü her cahitin takamullaştırışkı tırışımın. Konula, ananı dadanğı perdasız kösetme edip, naid toğır edip diken. Aynaki köpürek karışını adet kaylandırı aldı. Bu hıl adet, ayallağı hakikaten yarışı diken. Ayalla, her bir aynaki karığında, özden gururlan diken, özden ilhamlan diken, özden küş kuvvet aladıken, hem özden razı bulup, pəxirliş duyğusuğa çömedikken.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzarligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt

sizge hemrah bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurayim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusi. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Endi muhabbette hemmeden güzel boğunu kadirleş ve kadirleniş bozsa, hemmeden kıyım boğunu unutuş boz gerek. Unutuş bu fakat malum bir kişinin unutuşamaz. O eslimin unutuş. Muhabbetlik demlerge hemra boğan nakşılarını unutuş. Kol tutuşup mangan yollarını unutuş. İşini kılıp onu münasip ettik boğan. Hemmen unutuş. Unutuş asan bolsa belki muhabbet deryası da sığınış hissiyatı bulmağın bulattı. Demek yakşı köygen bolsanız kadirle. Vakit arlık muhabbetinizi sözlaştırıp koymuşsun. Uçraşkanken siz şu peyitteki muhabbetinizi kadirle. Herkes bu erzimez işler için onu yoktup koyma. Muhabbetini esli mühendisi bilen tonup yedim. Onun kolunu tutkanken siz mengü koyu etme. Muhabbetlik köngüllerimiz yanıla muhabbetlik küylerimiz bilen bile. Muhabbetlik köngüllerimiz için muhabbet.

Sevgili dostlar, kişilik turmuş muhabbetlik yaşayış cereyanı. Elbette bu münasebet adli boğandıla güzel devamlışıdı. Turmuşta her günü azrak bozumu romantik buluş intayın mıyım? Melim bir ayal yazgıcı turmuş yakıda mındak digen. Muhabbet digen nime? Muhabbet digen birdenlik təsirleniş. Er ayalla otursa da tekimi köp buluduğunu mihriballık, yıkıllık, yani mesuliyet digen sözlümü koşup koygan. Elbette hava soğup ketken de kıyılırak kiyen için tavsiye kılış. Kiyimi azlık kısa birine ep biriş, yediğini ep kuyuş, hatta ıssık saklap kuyuş, selametlikin açarlışıp kalsa kuvvetlik yigüzüş, tuğulgan günü, toy hatır günü katarlık ehmiyetli küllerde mübarekleş katarlık romantik muhabbetlik işlanı kılış arkalık muhabbetini küçeğiş hem de muhim. Demek biz kündülük durmuşumuzda her bir dakikada muhabbetlik kalbimiz bilen yaşsak her bir günümüz kıymetlik menağı gibi olsun. Elbette radyo anlatan barlık anlıkçılarımızga muhabbetlik kalplerge köngül soğumuz ba. Muhabbet nakşısı yamraydı.

Radio dostlar, programımızın davamlaştırı vaatimiz Anlavatmanlar stansımızın üzülmez melodiye programısı. Söygünümünü bilip dursan mı, söyüvap sen başka birisini. Kimini söysen söyüvergin.

Мен сөйлеп достар, шу тапты программамызны дәвамлаштырыбыз. Һәм без ата-ана балаларга тәрбия бергән вакытыбызда ялган гәп кылма, ялган гәп кылсаң булмайды дип тәрбия бирдекбез. Ләкин бәзидә үзебезне билеп-билмәй, диккәт кылмаган асасында бәзи бер ушак эшләрдә ялган гәп кылып салды икәнбез. Монда шалларда без кастан кылмаймыз шу ялган гәпне. Şu başkalarının könlünü ayıp, yakşı bolsun üçün bəzide ancı-mıncı yalğan gep kıpsalımız. Bırak, mən şundaq tevziye kılımən ki, imkan ba, ilacı ba yalğan gep kılmaylı. Nemiş ki eğer yende materiallarda eğitilişçe yalğan gep kılış, o edep, ahlakı yad kılmış boplu kanmay, bu yana salametlik intayın ziyallıkken. Çünkü yalğan etka adamının köpünce ahvallarda Yürek silişi tezleşip, nefes ilişi ciddileşip, kan besimi örülüp giderken. Şundaklı yine iman etti küçümü acizlap giderken. Yalgan gep kakallarının keyfiyatı ciddi, vakti, endişi içili ödürken. Neticede ularda yukarı kan besimi, baş ağırış, uykusuzluk, katarlık, mırgulluğun keserlik alametleri görüldüken. Demek, yalgan sözleş, Adem'nin cismani ve ruhu sağlamlıkını intayın iğir ziyan uçurdurken. Şunlaşkı deyimiz ki, yalgan sözleştiğin özümüzde tataylı. Bunu herkes adet kaylandırıp koymaylı. Meyli çakçak paranlarda bolsun, ya ki resmi söhbetlerde bolsun, herkes yalganı araştırmay, azadı alda öz fikrimizini hatırcam namayan kılaylı. Şuna konularımızdan, yalgancının kuyruğu bir tutam, diyen gepenin tolumu asası var. Yalgan hamam bir gün aşkarlındı. Şuna yalgan sözleştiğin cirak duraylı. Ondaq bolsa küylərimiz anlı

Balısının öyde tapşuruk işleş cereyanını sınığı tartıp algan. Sında bala tapşuruk işleşini başlap uzun ötmey, kalem bilen tamını cijigan. İşini içip, yepip oynagan. Orundukta uyak buyakka irganışıgan. Oltırıp hiyal sürgen. Ne çıkettim, hacet hanıgı kirgen. 9 minut içide balının tapşuruk işleşki sarıp kılgan vakti 148 sekund. Başkışlarga sarıp kılgan vakti 362 sekund bolgan. Bunu görgen atanısı ya külüşni, ya yığılaşni bilmeyli kalgan. Dikkatini yığalmasılık yasli, otra, başlangıç mektep baskıçıdaki balalarda en köp görüldüğün mesil bulup, bu hem öz nöytüde atanlar ve okutucularının beşini ağırtıdığın işlerinin biri. Bunun köp görüldüğün iş badılları tüvendikçe. Herkiti köp buludu. Toxtumay etraf kıkaraydı. Ve etraftaki nerslerini tutup silap bakıdı. Cimoltır almaydı. Ya ki cimoltırış vakti kısqı buludu. Ders vaxtıda ya ki tapşırıq işlegende dikkatini yığalmaydı. Ağını kıp kalıdı. Uyak buyak kıkaraydı. Ya ki uyan buyan gımanıdı. Başkalarının gepini köğün koyup ağlamaydı. Ağlığanını unutup kalıdı. Asanla dəxlik uçuraydı. Hazırkı dövrde elektronluk maksatlar ərxil mürəkkəb uçurla, tez tamahana şəkildeki köğün içi sorunları kişilerinin dikkatini çeçivatıdı. Dikkatini mərkəzləşdiriş bir adamın üsb yetilişi və tərəqqiyyatı üçün intayin mühim iş. Hazır nurğun quramıq yetken kişilerinin mu dikkatini yığış vaxtı barğan sır qısqırap, bütün zihni bilen ögünüş və xizmət qilişki toğru kelgendi mu, həmişə bilip bilmək yan telefonunu içip qarap baqıdı. Adamın zihninin yığış iqtidarı aciz, təpəkkürü çeçilangı bolsa, xizmət, ögünüş ünümü mu zor dərəcədə tüən boludu. Neticesi yaxşı bolğan balalarının alaydılıkı şu ki, ular dərs vaxtıdaki 40 minutdan toluq paydınlıb, dərsini əstaydıl, köğün koyup anlaydı. Tapşırıq işilgən kitap okuğandımı köğününü tinişlandırdı. Zihni küçünü yüksək dərəcədə mərkəzləşdirəliydi. Şuna onların ögünüş ünümü mu yuqur boludu. Vaqtının ötüşüge əgişib zihnini yığış iqtidarı tüən balalarının başqa balalar bilən bolğan pərqi mu barğan sırı çoğuydu. Yuqurq əkvallar qarta tüəndikidək tədbirlərini qollansaq boludu. Birinci, balıda dikkatini mərkəzləşdiriş iqtidarını yetildirişdən aval balını dikkatini yığışqa yetəkləş gerek. Atanlar balalarını xalığanca avar qılmaslıqı. Bulub mu ular tapşırıq işləyətqanda, kitab okuvatqanda, oyunç qoynavatqanda, ya ki iş qılıvatqanda, balığı köngülü böldüm dəb, ədisila al əkval sormaslıqı. Yaydığan, içidiğan nərslərini əkirib bərməslik gerek. İkinci, atanlar balığa belgilengen vaxt içide tapşırıqını işləb buluş. Sörəlmilik kılmaslıq doğrusu da belgilimi tüzüb veriş gerek. Bəzi atanlar balının tapşırıq işləşiga əmra bulğanda bir tapşırıqını toluq işləb buluşdun ilgiri, amal bar, orunduqdun ayrılmaslıq doğrusu da kelişi valıdı. Bunda kılganda bu balığı nisbətən bəh çoğun çəkləmə hesablanmısı mı, likin balının belgilik vaxt içide dikkatini mərkəzləşdirişiga kapalı tıqılış rolunu oynaydı. Üçüncü, ailədə tiniş, tərtibli keyfiyyət yaratış gerek. Varan çurun, qalaymıqan mühit, təbii halda balılarının diqqətini mərkəzləşdirişigə paydasız. Çoğunlaşqa, balılar bilən kiçikdən başlap, rəsimli kitablarını birlik görüş. Onlara kündə hikaye etib veriş gerek. İkinci, orunlu qılış, özünü kontrol qılış iqtidarı yaxşı bolmaslıq əhval görülgəndə. Balılarını özünü başqura almaydı o deyimiz. Lekin nurgun atanlar mı balılarga oxşaşla özünü başquralmaydı. Məsələn, ular oruqlaşını oylaydıyo, eğizini başquralmaydı. Baldır oxulmaqçı buludıyo, karavat deyitib yerim keçi geçə, yan telefon oynaydı. Ögünüş üçün setvalgan kitab dərisiklər bolsa, zinnət boyumuğa aynılıp durdu. Balılar üçün özünü kontrol qılış bilən diqqətini yığış oxşaşla mühim. Balılarının özünü kontrol qılış, özünü başquruş iqtidarı yaxşı bolmasa, közülgən nişanığa yetmiki naid təsb oludu. Nurğun atanlar balılarga yan telefon, uyun, qatarlıqlar təsir körsətdi dəb ağırındı. Əməliyyətdə bu asaslıq səbəb əməz. Mühimi balılarının özünü kontrol qılış, özünü başquruş iqtidarının baldur yitildirilməgənlikidə. Nəticəsi yaxşı balılar əzəldən yan telefon, uyun oynamaydı. Belki layıqı da iş kılıdı, özünün hərkitini kontrol kılalaydı. Köğünlü iç paliyetleri gə bək köp vaxt sərb kılmay, işlerini öz planı və nişanı boyu çıkılıdı. Yuxarı əkvallar qarda toğır tədbir tövəndikçe.
Балаларның өзінің контрол қылыш иқтидарын етілдіріштігі үш мұйым ноқтыға деққат қылыш керек. Бірінші, ата-аналар яқшы үлгі болышы. Шәркет адытыдың тұрмыш, қызмет позициясы кече өзге тәләпіні қатты қойыш керек. Әмеше балалардың яқшы үгінішіні, қызметін яқшы қылышыны, ян телефон ойнымастықыны тәләп қылыдыған, лекен өзі орылық қылыдыған, кетісі ұқылмайдыған, ян телефонғы беріліп кеткен ата-аналар балаларыны қайыл қыланмайды. Әксіше бұ балалар ата-анысыны аңсызла жид орайды. Балысынан яқшы адам болышыны арзу қылған ата-аналар алды білен өздері шыныңғы лайық адам болышқа тіріші керек. Бұ ата-аналарының аятыдыке ішкенші қытымлық өсіп етіліш есапланыды. Үшкінші, құрық кеп қылышының орныға қайды түзіп беріш керек. Үшінші, балаларда өзінің контрол қылыш ықтидары етілдірішті, ата-аналар балаларыны бара-бара өз ықтияры қойып беріш арқылық, оларға өзінің контрол қылыш вә башқұрышыны өгініш порысты яртып беріш керек. Үшінші, асан қызып, асан вас кешкенді. Мәлім бір ішіні дауымлаштырып қылыш қылмаслық, бәзді бір адамның яман елғы мұныш маңмаслықыны бәлгіліп қойдыкен. Муапқиетке ерішкішілер қылуатқан қызметіге толып ташқан ішенш білен қарайды. Игілмес сұнмас роққы игі болады. Мәқсістігі етмігіче болды қылмайдыған радысы бар болады. Бір қысы мәғлубиет күчіргіцілерді дәл юқарқы пәзілетлер кәмчіл болады. Иш қылғанда ерім елда тоқтап қалады. Қиыншылық қиылыққанда асанлы вас кечеді. Нәді иқылған болса, шу ерді орындың дәстұрыш радысы кәмчіл болады. Бәздер хаттатлықны мәш қырышны ізчіл дауымлаштырса, яны бәздер рәсім сізеш, пианино чилишны ізчіл үгініп, қызықшыны алайдылыкке айландырып, кәлгісіздікке кәсіп тәрәқиятыға асас салыды. Иш мәйлі чоң яки кичік болышыдың қатты нәзір, пәкәт шу ішіні дауымлаштырып қылысыла, ғалбы қазын алмаған тағдырдымы, кішінің радысы таулынды. Сәуірчен болышыны үгінді. Бәз балалар мәлім бір ішіні қылышқа отта қызықып, арқыдынла вас кечеді. Мәлім бір ойыншықны яқшы көрді. Ішк күн ойнапла зер күді. Түрлік тәрбиелеш курслар қатнышыды. Бір нәт саат дәріскі қатнышыпла барғысы кәлмейді. Ойын ойнығандымы азырақ қиыншылық құфчырысыла зер кішілік ес қылып, ерім елда тоқтап қалады. Әгер балалардыки бұл қыл

sınav baxsı bulundu. Ata-analar balalarının məlum bir işini izçil qilish adetini yetildirişdə, adette onlarga oyunçuq quraşdırış, cədval doldurışdək zihninin sərib qıldığan oyunlarını oynatıp, balalarının məlum bir işini axırgıca davamlaşdırıp qilish adetini yetildirişgə asas siliş gerek. Balalar məlum bir işqa dəstlipide qızıqsınıp qilishini oylab, keyin qeyinliqini yes qilip vaz keçməkçi bolğanda, ata-analar balalar bilen bili turup, onun şu vaqtdiki kayfiyati və hissiyatını qobul qilishi. Andın amal qilib onu izcil davamlaşdırıp qilishqa rıqbətləndirishi. Şundala çoğun bolğanda özünün qayisiga yetələydiganlıqını eytişi kerek. Bunundaki mühim nuqtu şu ki, şu işini izcil davamlaşdırış jarayanında balalarga köprek ilham beriş kerek. Məsələn, balalar sızğan rəsimlərini çıraylıq ramkığa elib, tamğa esip qoyuş arqılıq, ularda muvaffaqiyyət duyğusu, özüge işiniş duyğusunu yetildiriş gerek. Bu onlarının rəsim sızışını izcil ügünüşüge paydalıq. Balalarını alaqıdar paliyyat və musabıqlarge qatnışıqa ilhamlandırış. Onlar erişken şan şerep tahtılarını öyünün közgü görüngen caylarga isp kuyuş arqılıq balının şerep duyğusunu aşırış gerek. Əskər tişke ərziydiğini balığı berilgen vəzipinin qeynliq dərecisi muvapıq buluşi. Balının ıqtidar dairsizdin eşip ketmesliki lazım. Atanı bolguçi balığı daim etraplıq köngül bülüşi. Bir işini izcil davamlaştırıp kılalaydıgan radi tiklişige yardan berişi gerek. Şundaq bolganda balının münevver adam bulup yetişip çıkışıga, doğru dünya karışı ve kişilik turmuş karışını turguzışıga asas salgılı buludu.

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, uzun məzgil yalğan kirpik taqqaşının salamətki ziynibamı, muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər biridu.
1: Hər qıtımlıq bayramla keliştim burun, nurğun qızla çecini büdürə qıldu, tırnaq yastıdu, şundaqla kirpik olaydı. Yalğan kirpikinin türü nait köp taqqılıdı. Ondaqda zadi qaysı yaxşı. Bugün biz birlikdə yalğan kirpik toğırsı da anla paqaylı. Yalğan kirpikinin işiltiş usulu bolsa, çaplaş və ulaştır ibarətdir. Yalğan kirpik çaplaş bolsa, yelim bilen yalğan kirpikini öz kirpikinin yıldız kısmı etrafıga çaplaydı. Davamlışış vaxtı bir qadar kısqa. Adatta şökini yüzünü yuyup bolğandan kin hämisi boşap çıkıp ketidu. Kirpik ulaş, kirpik tikiş, yaki kirpikini yerim mängülük uzartış dapma ataludu. Emliyatta yalğan kirpikini terige haqiqi köçürüş hesaplanmaydı. Belki yelim bilen yalğan kirpikini birden rast kirpikke çaplaş hesaplandı. Her bir taraftaki közge tahminen 40'dan 80 talgıca yalğan kirpik ulundu. Her bir tal yalğan kirpikinin yay gradusunu enchik tanışıgandan kin kirpikini tabii hem koyuk kılgılı buludu. Bir qetim ulğanda 2'den 6 haftigiçe turudu. Kiçikine yalğan kirpikinin hacmi çoğun bolmasa mı, lekin haqqı tövenemez. Her qetimliq kirpik ulaş haqqı neç yüz yandan neç min yangiçe buludu. Yığın qıllardan bu yan yana bir mahal magnetliq kirpik modu buldu. Magnetliq kirpik yelimliq kirpikke oxşamaydı. Özünün magnetliq xüsusiyetigi tayinip, qapaq girvikidiki oranga moqumlaşıdı. Köz qısmidiki güzelleştiriş roli aldınqı şikisig oxşaydı. Yalğan kirpikning asoslik tarkibi birikmi tala, masalan, polistir talasi bo'lib, navbatda shiltilayotgan chaplash yelimining ximiyalik tarkibi bir qadar murakkab. Navbatdagi Montezum mahsulot belgisidan tuvandiki asoslik tarkiblarni ko'rgani bo'ladi. Ya'ni, oklirat polimer, lauril alkohol, hidroksi benzoat qatorliklar. Ko'z intayin sezgir bo'lgan ko'rish asosi. Bu ximiyalik tarkiblarning g'idiqlash xususiyati bir qadar cho'ng. Şuğa uzun mezgil işiltişinin köz sağlamlıqı bolğan təsiri intayın çoğun. Eğer nacar kirpik ya ki yelim işiltilse, bununla formaldehid, qoğuşun ve benzoik kislatala koşulışı mümkün. Qoğuşun eğir metal, uzak müddetlik cuğlanma təsir eğir metallardan zəhərlinişini keltürüp çıxırdı. Salametliki bolğan zeyni həmimiz qayan. Formaldehid, rəngsiz, gıdıqlaş xüsusiyetik ige ximiyalik buyumlağı təvə. 2017-yili Dünya Sağlık Teşkilatı ve Xalqara Rak Kesili Tadqiqat Organı ilan kılgan rak payda kılgıcı madılat tizimlikde formaldehid birinci türlük rak payda kılgıcı madılağı təvəb olgan. Benzoil kislatası sanatta uzun müddet boyaq toşuğucu

Hürmetlik radio dinleyiciler. Bu qitimqi jungo'g'i nazar programımız müşyada xirlashdi. Programımızın diktori Şeringül Toxti. Mesul muhariri Polat Amannuri Anwar Erkin. Nazaratçisi Arapat Hüsencan. Tövendi diktanla stansımızdan anıtlış aldı turgan başqı sarxil programlarda bulsun.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik yakından buyan linfa hücayirlerim ve kisellik karşı durgucu hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş kararsız bombağı okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sülpsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Qatnaş hadisi sayahatçının turup kelişini keltürüp çıkarsa, bunundan kilip çıkan ziyanlı kim üstüge alıdı? 2025 yılı 12 ayda sayahatçı Huang Familik avtomobil haydab Beijing'den yolga çıkıp Şinjan'a sayahatki kelgen. Bu yıl 1 ayının 1 günü Huang Familik avtomobil haydab Ürümçi şehirden ayrılganda Liu Familik haydigen avtomobil bilen sokuluşup getgen. Ertesi Ürümçi şehirlik kongayın idarisi Qatnaş başkuruş tarmak etirdi yol Qatnaş hadisi itiraf namısı çıkarıp Liu Familik'nin bu kıtımkı hadisi de toluq cevapkarlıqını üstüge aladığalıqını bekitken. Hadisi yüz bergenden keyin Huang Familik ziyanğı uçurgan avtomobilni Ürümçideki məlum avtomobil mülazimeti çeklik şirketige remont kılışqa apırıp bergen. Avtomobil remont kılış vaxtı 3 gün bolup, 2220 yuan xiracat kelip çıkıp, Liu Familik soğurtulatkan soğurt şirketi toluq tölep bergen. Huang Familik Ürümçi şehirde avtomobilni remont kılışını kütüp durgan mezgilde 394 yuan yatak xiraceti, 117 yuan yemek içmek xiraceti, 160 yuan katnaş xiraceti kelip çıkan. Bu yıl 3 ayda Huang Familik Liu Familik üstüden Ürümçi şehri Tianshan rayonluq xalq sot mahkemesi dava kılıp, Liu Familik'ni o turup kalgan mezgildeki yatak, tamak ve katnaş xiraceti 671 yuanni tölep berişke hüküm kılıp berişini talep kıldı. Sot mahkemesi sot kılıp mundaq qaradı. Junxua Xalq Cumhuriyetinin Ahtalap Kanun Desturi, Ali Xalq Sot Mahkemesinin yol katnaş hadisi ziyan tölem delolarını sot kılışta kanunun tətbiqlaşqa ait bazı meseleler doğrusudaki izahatıdaki alaqadar belgelimlerge asasen ticaret xarakteri bolmağan avtomobillarını davamlıq işletkili bolmağanlıqdın kelip çıkan adetdeki səplime katnaş vasıtalarının muvaffaq xiracetini hukuki çıkılgıcı tölüşü kerek. Bu diloda katnaş hadisi Huang Familik'nin özü avtomobil heyde Beijing'e kaytış planının geçiktirilişini bir vasıtı keldirip çıkargan. Avtomobilni remont qilish mezgilida u mayli avtomobil ijara etishni tanlasin yoki ommaviy qatnash qurolliga o'ltursin, hammasida muqarrar holda qatnash xarajati kelib chiqadi. Bu xarajat qonunda belgilangan muvofiq vositalik ziyon doirasiga kiradi. Sot mahkemesi Huang Familikning turib qolgan o'rni, odatdagi safarga chiqish usuli ham xarajat

0: Hürmetlik radyo anıqıçılar. Bugün 2026 yılı 6 ayının 19 günü Cüme. Emdi Memleket Haberleri ve Xalqara Haberler programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdiyim.
1: Hürmetlik radyo anıqıçılar. Mən Güzel Nur Rozi. Bu qıtımkı haberlerimizin asası məzmuni tüvendikçe. Xi Jinping Peşkadan Partiya əzası Can Yenşin'a cevap xat yazıp, Kızıl Gin'a varislik kılıp yeni musabıda əla cevap kağızı bütüşünü təkidledi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyası partiya azaları kadrlarını kalıp ve küşünü mücessemlep yeni musabıga atılınışa yetekledi. Köpçülük Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını ideya çıkılışta çın durup, Cungüce zamanlaştırışının yeni sahipsini tırışıp bütüldü halkını bildirdi. Merkez partiya kuruluşu hizmeti rehberlik grupsi Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını ügünüş ve ızçılaştırış doğrusuzluğu uxturuşunu tarqatdı. Xanjin, Kanada, Daniyelik mihmallar bilen görüşdi. İran 60 gün içinde solu parıqları Hormuz boğazından haksız ütəleydi, dedi. Amerika armiyası İran kartılgan deniz kamılını bekar kıldıq, dedi. Tövendi dektanla haberlerimizden təfsili məzmurlardı bolsun.

kurolunu cari kıldırıp, Çoğunkur pen texniki başlamçıları qatarığı kirgen. Hem de ilim sahasıdaki halkıra içibetiş derecesi körünerlik yukur kütürülgen. Jongo'nun pen tetkikat hasılatının sicil işi, texmi köp halkıra hemkarlıkı türkü boldi. Tabi pen körsetküşüdeki makalede, Koreyani misal qalsaq, 2023 yildin 2024 yılgıça, Jongo bilen Koreyanın tabi pen ve sağlamlık ilmi jurnaldaki birleşme ilmi makalı hasılatı tahminen 51% eşip, dünya boyunca terakkiyatı en tez bulgan asaslıq pen tetkikat hemkarlıq münasibetlerinin birge aylıngan dep körstildi. Xuddi nopuzluq tibbi jurnal Operasiya Pichqining bu yılının 5-de elan kılgan başmaqalısı eytilgandek, Jongo'nun pen tetkikat terakkiyatı dünya terakkiyatının pürüstü. Her qaysi devletler hemkarlıqını küçeytip, ilim pen terakkiyatı üçün birlikte töyüp qoşuş kerek.

Qadirlik dostlar, 6-cı ayının otturusu boldu. Tanzaniyada yağmur pəsli tixi axırlaşmadı. Tanzaniyanın Zanzibar aralıki 35 yaşlıq biliqçi Ali Haji Nasul Nazmuga doktorxanasının koridorda asta miyavadaddi. Pat-pat işki kolini bilinin arqısığa tırap koyaddi. İştinin püşkıdiki yağmur suyu tixi kurup bomğaydi. O, bu yıl yağmur pəsli adetten taşqırı uzun boldu, dedi. Nazmuga doktorxanası Zanzibar aralıdaki en mühim universal hükümet doktorxanası. O da yağmur yağan bolsa mı, lekin ambulatoriya zali yanılı bimarlar bilen lıq tolğaydı. Nasul şularının içirgi birisiydi. Barğansırı eğirlişi vatkan boyun ve bel ağırıqı denizgi çıkıp bilek tutup tirekçilik kıladığan bu erni, ticaretini taşlap kesel körsetkili kilişki mecbur kılğaydı. Ailemde bakıdığan üç balamba. Mən hər günü sırtqı çıxıb biliq tutuşum kerek. Özümün kiçik biliqçılıq kimisi ba. Sözləb müşer gelgende, Nasulun sözdün iptiharlıq qurğub çıxdı. Biliqçılıq Zanzibarının uyum ənənevi kəsiblərindən biri. Deniz boyudaki nurğun ailələr müşününü tayınıp tirikçilik qıldı. Nurğun biliqçılar şerikleşip biliqçılıq kimisi sitivilip, ya ki icarigi ilip, birlikte denizgi çıxıb, tənarıqni tən üstüge ilip, Andan kirimni nisbat bo'yicha taqsim qildi. O'zining biliqchilik kiyimisiga ega bo'lish dengizga chiqib qilgan kirimining oshqonligidan derak berdi. Lekin yaqin qishki yildan buyon bel dumba og'riqining uzluksiz og'irlashishi bilan kiyimini dengizga tushirish, biliq to'ri to'shish qatorliq odatlanib qolgan ishlarni qilishi barg'ansir qiyinlashdi. Nasulga o'xshash oddiy biliqchilarga nisbatan aytganda salomatlik ahvoli bir oila kishilarining tirikchiligiga bevosita munosabatlik edi. Nasul, agar dengizga chiqolmasak kirim qilolmaymiz, dedi. Kesal ko'rsatishni kutib uzun o'tmay doktor Nasulni chaqirib, yig'ni sanjib davolash uyiga ilib kirdi. Nazmuga doktorxonasining yig'ni sanjish bo'limida yerlik 9 tibbiy xodim, ya'ni 2 jungolik doktor bor edi. Bu jungoluk doktorlar jungonun 35. türkümdeki Zanzibar'a yardım beriş davalaş ertirtinin azaları idi. Şujaydaki nurgun bimarlarga oxşaş, Nasul hoşnisinin tavsiyesi arqalıq tunç qitim yeni sancıp davalaş uyge kirip jungoluk doktordun yardım sordi. Kesel görüş uydaki kesel karvetinin yinde bir qaqlaş çirgi bar bulup, iş üstülüge adam bedindeki pedilerinin modulu kuyluğa idi. Ancı çoğun bulmağın doğru sandıqıqa kereklik yığınılar ve lonqular tızılğa idi. İki doktor bir tərəfdən kesellik ekvalını soruqaş, yeni bir tərəfdən Nasulunun gəcgisi, dümbisi ve bilidin pəlli izdidi. Arqıdın inçki kümüş yığınını bir tal bir taldın sancıdi. Təxminən yarım saat ötkəndin kiyin Nasul asta orundan durup, aldı bilən boynunu aylandırıp, andın dümbisini asta asta sozdi. O bu hareketlerini qayt-qayt qıldı. Çıraydın yeniklep qalqanlıqı işbadlendi. O, mən hissiyatımni qandaq işbadlashni bilalmay vatimən. Ağırıq rastılı xili yenikildi, dedi. Yeni bir yığını sancıb davalaş üyde Tanzaniyelik Sestra Muhamine Abdullah Selim bimarlarını yığını sancıb davalavatatdi. 9 yıl ilgiri tunç qitim yığını sancış ve davalaş texnikisi bilen uçraşqanda Selim Pelinin ordunu pariq etemege idi. Jungo davalaş etratlarının türküm-türkümləb yetip gelişige ägişip, Selim en dastlabki qarab ügünüştün kiyin jungoluk doktorlarının yetekçiliki de məşğulat qilishqa ötdi. Hazır o öz aldığa yığını sancıp davalayalaydıgan boldi. Selim muhbirga özünün pəlini pəriqləndirişini ügünüplə qalmasdın, bəlki yenə bimarının kesellik əhvalıqı asasən davalaş layihəsi tüzüşünü ügünü alğanlıqını etdi. O mundaq dedi. İlgiri yığınını qandaq sancışını bilməkdim. Likin jungoluk doktorlarının qayt-qayt səvirçallıq bilən yetəkləşi məni barğan siri işənşik igi qaldı. Jungoluk doktorlar həm dostumuz, ustazımız, həm tuqqınımız. Biz billi tamaq yeyimiz. Billi kesel davalayımız. Manı bu, çoğunqur muhabbet. 1964 yılı Tunçu Türkümdeki Jungo davalaş ətirti Zanzibar'a bardı. Ətirətdən bir Jungi tibabeti doktoru bar idi. 60 neçi yılda Türküm-Türküm Jungoluk doktorla bu yəgi kilip, şu çaydaki xalıq bilən çoğunqur dostluq ornatdı.
Yeni sanjib davolash qatarliq jungu tibabiti texnikasining shu joyda tadriji umumlashishiga agishib, ehtiyojmu uzluksiz ashdi. Jungoning 35-chi turkumdagi Zanzibarga yordam berish davolash atirtining boshlig'i Bauzing Tao muxbirga mandaqtirdi. Ilgari davolash atirtiga faqat bir jungi tibabiti doktori saplab berilgan edi. Bu yil bo'lsa, maxsus jungi tibabiti kuchi ko'paytirildi. Bauzing Tao mandaqtirdi. Bemorlarning nuqtasidan qaraganda jungi tibabiti tanarxi tuvan, mashg'uloti oddiy. Davolash unumi bevosita bo'lishdek afzalligiga ega bo'lib, shu joyning davolash sharoitiga uyg'un keldi. Texmi yiroq kelgusidan qaraganda jungi tibabiti texnikasining amaliyishi va kengayishi shu joyning davolash mulozimatiga bo'lgan tunish usulida burilish yasishiga turtki bo'lyapti. Nasol kasal ko'rish uyining oldi turib, badanni asta-asta harakatlantirdi. Yeni kelgan chaqdagi yig'ilish turganda uning harakati xilili yiniklab qoldi. O 2 kundan keyin dengizga chiqaman dedi. Nasol kulib turib doktorga rahmat aytgandan keyin asta-asta doktorxonadan chiqdi. Sirtdagi yomg'ir to'xtagan edi. Yomg'irdan keyingi havo dengiz shamiliga xos tuzliq puraydi.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Yakında Avrupa Merkezi Bankisi Yavru rayonundaki 3 çoğun halkılık üsüm nesbitini 25 noktada östürdüğallıqı. Amanet pul mekanizminin üsüm nesbitini 2.25% östürdüğallıqını cakarladı. Bu, Avrupa Merkezi Bankisi'nin 2023 yılı 9. aydan bu yan tonca katım üsüm koşuşu bulup, bir yılgı sozluğun üsüm nesbiti mokum buluş mezgilini bozup taşıldı. Avrupa Merkezi Bankisi Otra Şerik Uruşi pul pahalılığı besimini küçeyti vatıdı. Alakadar Xeyb Xeter ve onun Yavru rayonunun Otra Mezgillik istihbalığı bolğan təsirini oylaşkanda növetki üsüm koşuş kararı muvapiq dedi. Bu karar Avrupa Merkezi Bankisi'nin pul pahalılığına takabül turuş bilen eşkı kapalet kılış oturusudaki yeni bir kıtım oldun kısığı bolğan muayillikini tallıqalıqıdın derek berudu. Azırak üsüm koşuşunu tallaş, hem pul pahalılığı közlümüsünün lengger taşlaşığı bolğan ağıhlandırış, hem 2022 yıldaki inkası astı bolğan konu yolda meneşten sağlanışını məksat kılıdı. Lekin üsüm koşuşunun yuhturma energiye pul pahalılığını tizgirleş rolü çeklik. Bu siyaset çoğun cahattin etkanda amalsızlıktın bolğan signal beri şerkti. Siyasi bilen bazar işençisinin oturusu da Avrupa Merkezi Bankisi amalsız tallaş çıkarışkı mecbur boldi. Yakın yıllardan bu yan Avrupa uda işkatemi energiye krizisi duş geldi. 2022 yılı Rusya-Ukrayna tokunuşu partlığından kin, Avrupa Rusya'nın energiyesi tayin işini üzüp taşıldı. Bununla boştuş siyasetinin təsiri girelişip, Yavru rayonda bütün yıllık bul pahalılığı 8.14% örüldü. Avrupa Merkezi Bankisi 2022 yılı 7. aydan başlayıp, o da üsüm koştu. 2023 yılı 9. aygıça, amanet pul mekanizminin üsüm nesbiti 4% yetti. Pul pahalılığının tövelleşigi ergişip, Avrupa Merkezi Bankisi üsümünü tövelletiş musabısını başladı. 2025 yılı 6. ayda amanet pul mekanizminin üsüm nesbiti 2% düştü. Ama bu yıl 2. ayda Amerika ve İsrailiye bilen İran oturusu da uruş partlığan denkin, Hormuz boğuzi kamal kılınıp, halkıra energiye bazırda yeni davalğuş payda bulup, Avrupa'nın kısqı müddetlik pul pahalılığını pesaytış musabısını üzüp koydu. Uruş partlap 100 gün içide, Avrupa İttifaqı energiye üçün 62 milyard euronu oşıqçı çıxım kıldı. Avro rayonundaki pul pahalılığı 25'deki 2% nişan dairesinden tez süratte örülüp, 5. ayda 3.12% yetti. Yemeklik ve energiye bağısını çıxırıp etkendeki yadroluk pul pahalılığımı 2.15% örüledi. Rusya-Ukrayna tokunuşuğa okşumaydığını, bu növetlik otları şerik uruşu keltürüp çıxargan yer şari energiye bağısının örülüşü de, Avrupa'nın təminat mənbəsini almaştırış arqılıq krizisini həl kılışı təsk toxtudu. Xalqıra Pul Fondi Təşkilatının en yeni təhlili de mundaq tep hesaplandı. Eğer energiye bağısı uzun məzgil yukarı halette tursa, Yavru rayonu iqtisadının istihbali yanımı yamallışı mümkün. Yavru rayonunun bu bir neçi yıllık iqtisadi tərəqiyat əhvalığı nəzər salsaq, yenice tacisman virusluk öpkü yallığı yokumdun ikin, Avrupa İttifaqı kiyinki evlat Avrupa İttifaqı planı arqılıq 800 milyard euroluq zayum tarqıtıp, iqtisadının əsligi kelişigi türtkü boldi. Lekin Rusya-Ukrayna tokunuşu iş vəziyetini boğup koydu. Yavru rayonunun işki işləp çıxırış umumi qiymetinin iş sürüti 2022 yıldaki 3.15%-in 2023 yılı 0.14%-i tövəllidi. 2024-2025 yılı basta əsli kelgendikin, Otrişarıq uruşu Avrupa'nı yeni bir qıtım iqtisad közlümüsünü tövəllidişki məcbur kıldı. Növbette Avrupa rayonunun iqtisadi işki çoğun kurulmalıq hırısqı duş geldi. Birinci, maliye boşluğu tarayıp getdi. İkinci, eşiş zapas küçü yeterlik emez. İşki təsirden qarğanda Avrupa Merkezi Bankısının bu qıtımkı üsüm koşuşu karxanalarının məbləğ yürüştürüş tənərxini aşırıb, əsl dila aciz bulğan silinma və istimalini tormuzlap koydu. Taşqi Muhittin qarğanda Yavru rayonunun iqtisadi xalqıra soğuduğa yüksək dərəcdə tayındı. Ташқы соды көлімі оның еллік ұқтысат ұмуми мұқтарының ерімігі еқілдішіді. Ершарі соды мұйтының еніқсізліқі, Яуру районы ұқтысадының ешші вә экспорт пайды сәвесіге көрінерлік тәсір көрістіді. Бұ, шіке ташқы жәткі қиенчілік шуны чөндіріп берді ки, пұл пахалықыға тақабыл тұрыш вә ешкі капалеті қылыш қош нишан алды да, Яурпа Мәркізі Банкісінің азырақ өсім қошши әқиқатен амалсызлықтын болған. Яурпа Мәркізі Банкісі әм қатты қәркет қолынышқа жүрәт қылалмайды, әм медірілмай жим тұрувелішқы му жүрәт қылалмайды. Яурпа ұқтысадының әқиқи чықш жолы пұл сиясты да қысқы мұддәтлік бұрлыш ясашқа әмәз, бәлкі құрылмылық ұслаатқы бағлық. Бәкәт, өсім қошуш яки малияны қозғытышқы тайынғанда, пол пақаллықы қейім қатырдан құтылыш тәскі тоқтайды. Энергияда өз алдығы ішкі өрішіні күчәйтеш, әмгек үнімдарлығыны өстіріш, тижарет соды мойетіні әлалаштыруш, ечіп өтеш, әмкарлықны сақлаш, рықабет ұқтыдарыны күчәйтішінің асасы. Өрметлік радиоанлығы үчіла. Бұғытымқы Дүнияғы Нәзір программыз мұшады ақырлашты. Программызның дикторлары Гүлбәһрәм Мұхтар білән Бәхтияр Турды. Нөвәтчі мұхарыры Патүгіл Мұхаммәд. Назаратсы Құрбаныса Жаппар.
1: Кайнатки жисымла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Һәр көне ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйір емен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгәртіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
1: Кайнатки жисымла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
3: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техму бияран болым.

0: Lekin öyge kaytışımını kütü atkarlarını oylasamla kaytıdan canlanıp getimen.
1: Dada, abdabdı kırdap gitmişsiz.
2: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
3: Kainatki cisimle tohtumay ayılınıp durgandak, Ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı. Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
4: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
5: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

0: Dada, öykü saat 12'de bari mence mu? Bu korumunu ne çıkıttım ısıttım. Dadısı, hata anlap kaldınız mı neyme? Kızımız kes saat 12'de kelimen değil mi gendi o?
1: Apa, demel işimini asamla, öykü kaytımen cuma.
0: Bek yakşı boptu balam. Apanın tamaklarını sığınıp sen de. Ben köktat algılı çıkay. Her az, kaçan demel işini alırsan balam.
2: Öykü kaytıp körüp geliş, bir cümle söz bulmastın, belki bir teselli, mengü iş kaçmaydıgan yalgan söz emez.
1: Dada, apa, ben geldim.
0: Geldin mu canım balam? Acep mi körgüm geldi seni?
3: Yer şaharda 8 milyar adem var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 24. günü Cungu Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 36. kıtımlık kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, Hoş Karbon nişanını işe aşırış, bir meydan, ken ve çonkur özgürüş namlık sözünün mühim noktasını anlatımız.

ciddi ihtiyacı. Xalq ammasının kündün künge iş berivatqan güzel ekologiyalik muhit ihtiyacını qandırış. Adem bilen tabiatının inaq bili ötüşünü ilgiri sürüşünün ciddi ihtiyacı. Çoğun devlet kıxas mesuliyetimizin teşebbüskarlık bilen zimme geliş. İnsaniyet takdiri ortak gevdisi berpaklışkı türütkü buluşunun ciddi ihtiyacı. Biz, koş karbon nişanını işkaşuruşunun muyumluğun toluq tonup, koş karbon hizmetini algı selzitiş şençimizini küşe içişimiz şart. Koş karbon nişanını işkaşuruş, bir meydan ken ve çonkuru özgürüş. O, asallı işkaşurgılı buluduğun işemez. Biz, strategiyelik tepekkür ıhtıdarımızını östürüp, sistemi karışını koş karbon hizmetinin pütkül ceryanını sındırıp, mundaq tört münasibetini yakşı bir tırap kılışka ehmiyet verişimiz gerek. Birinci, terakkiyat bilen bulgımı çıkırışını azaytışının münasibetti. Bulgımı çıkırışını azaytış, işlep çıkırış küşlerini azaytış digerlik emez. Bulgımı çıkarmaslık digerlik memez. Belki ekologiyanı aldınkı orınkı koyup, yeşil tüven karbonluk terakkiyat yolu da menip, ıqtisadi terakkiyat davamında yeşil terakkiyat tipiği özgertişini ilgiri sürüş. Yeşil terakkiyat tipiği özgertiş davamında tehimi zor terakkiyatını işqa aşuruş digerlikdir. Bir tutaş pılallaştı çın durup, karbonu tövalitiş bilen bile energiya bexatarligi, kesip zanciri ve təminat zancirinin bexatarligi, açlık bexatarligiga aqiqi kapalatlı kılış, ammının normal turmuşuğa aqiqi kapalatlı kılış gerek. İkinci, umumluq bilen kısmelliknin münasibeti. Hem bütün memleket bir taxt şahmat buluş inini aşırıp, siyaset tedbirlerini cipsilaştırış, maslaştırışını küçeytip, birikmi küş şekillendirişge aqiqi kapalatlı kılış. Hem rayon baylıqının tarqilişi ve kesip iş taksimatının objektif emeliyetini toluq oylaşıp, caylanın kesip kurulmasının tanşaş yönlişi ve koş karbon hareket layihasını tetkik edip bekitip, ten kademde mağdığan, hemini bir tayaqta heydeydiğen işini kılmazlık gerek. Üçüncü, uzak müddetlik nişan bilen kısqı müddetlik nişanının münasibeti. Hem mevkani hazırgı koyup, konkret meselelerini puhtı kadem bilen hal kılıp, küçük gelbile arkalık çoğun gelbini kolu keltürüş. Hem yırak kelgüsüge nezer silip, köz aldıdaki menfaatki beriliş, netice kazınışkı aldıraş ideyasını tüketip, karbon tövenletiş retimi ve salmıkını yakşı ilgilep, hakikatini emliyetin izdeş, tertip bilen tedirci ilgiri sürüş, sicil küçeş gerek. Dörtüncü, hükümet bilen bazarının münasibeti. İşki kolda küçeşti çın durup, kabil hükümet bilen önümlük bazarının tehimi yakşı birleşişi türütkü bulup, koş karbon hizmetige dair rıqbetlendiriş, çekleş mekanizmini berpa kılış ve takamullaştırış gerek. Koş karbon hizmetini algı selzitişte memleket boyunca bir tutaş pılallaş, ticeşni aldınkı orungu koyuş, işkiçahni ten hareketlendiriş, işki taşki cahettin ravallaştırış, xevp katerinin aldini iliş prinsipide çıntırıp, döltümüzün tüzüm evzeligi, baylıq şaraitdi, texnika yuşurun küçü, bazar hayati küçünü texmi yaxşı cari yıkıldırıp, baylıq ticeydiğen ve muhit qoğdaydıgan kəsip kurulması, işləp çıxırış usulü, turmuş usulü, boşluq əndiyesini tez şəkilləndiriş gerek. Birinci, bir tutaş maslaştırışını küçü etiş gerek. Koş karbon hizmetini ekologiya mədənliki kuruluşunun umumi uğurlaştırması ve iqtisadi ijtimai terakkiyat umumluğu kırgızıp, karbonunu tövalitiş, bulğumunu azaytiş, yeşilliğini kengaytiş, iqtisatını aşırışını mas alğı selzitişti çıntırıp, ala kadar yirik plan, yolu koyuş layihesi ve kapalet tedbirlerini tezdin tüzüp ve ilan kılıp, karbonunu çok kıymetki yetküzüşki dair on çoğun hareketini yakşı teşkillep, yolu koyup, siyasetlerinin cipsilişini küçe etiş gerek. Cayla, tarmakla, umumluk karışığı iyi bulup,
karbonni çox qimmatga yetkizish ritmini ilmiy egilab, mas'uliyat asosiy gavdisi, xizmat vazifasi, tamamlash vaqtini aydınlaştırıp, salmaq, tartiblik olg'i sezitish kerak. Ikkinchi, energiya inqilobiga turtki bo'lish kerak. Mavqani davlatimizning energiya boyligi ahvoliga qo'yib, avval yangisini qurib, ondin konisini bekor qilish. Atroflik planlashni chingtirib, an'anaviy energiyani yangi energiyaning bexatar ishonchlik o'rin elishi asosida tadirji chekindirish shart. Chong tipdagi shamol va fotovolt elektr bazalari asos atrofidagi pokiz yuqori unumlik ilg'or energiya tejaydigan ko'mir elektr tirak muqim bexatar ishonchlik aloydi yuqori besimliq tok yetkazish besim o'zgartish liniyasi vosita qilingan yangi energiya bilan ta'minlash va uni ishlatish tizimini planlab qurib solmoqini oshirish kerak. Tashqatma energiya iste'molini qat'iy tizginlab, bo'libmi ko'mir iste'molining ishini ham qattiq ham muvofiq tizginlab, miqdorni tartiblik azaytib, boshqasiga almashtirib, ko'mir elektr stansiyalarini energiya tejash, karbonni to'valitish bo'yicha o'zgartish, jonliq o'zgartish, issiqlik bilan ta'minlash bo'yicha o'zgartishdan iborat 3 o'zgartishni ham turtki qilishga zo'r kuch bilan turtki bo'lish kerak. Davlat ichidagi energiya ishlab chiqarish asosini puxtalab, ko'mir bilan ta'minlash bexatarligi kafolatli qilib, neft, tabiiy gaz ishlab chiqarish iqtidorining muqim eshishini saqlab, ko'mir, gaz, neftni zapas saqlash iqtidori qurilishini kuchaytirib, ilg'or zapas saqlash iqtidori texnikasini ko'lamlashtirib, qo'llanishni olg'a siljitish kerak. Yangi energiya va pokiz energiyaning taraqqiyotini ilgari surishni texnik gavdalik o'ringa qo'yib, yorug'lik energiyasi, kerimli energiyasi, gidrogen energiyasi, asli energiyani faol tartibli rivojlantirish kerak. Energiya texnikasi bilan zamonaviy uchur texnikasi, yangi material texnikasi va ilg'ori yasamichilik texnikasining cho'nqur yug'urilishiga turtki bo'lib, energiya ishlab chiqarish va iste'mol yangi andisi ustida izlanish kerak. Ko'lamlik, unumlik shamol energiyasi, quyosh energiyasi, biomassa energiyasi, yer issiqlik energiyasi, dengiz okean energiyasi, gidrogen energiyasi qatorliq yangi energiyalarni tez rivojlantirish, suv elektrini rivojlantirish bilan ekologiyani qo'g'dashni bir tutash planlash, yadro elektrini faol, bexatar, tartiblik rivojlantirish kerak. Uchinchi, kasblarni a'lolashtirib, darajasini o'stirishni olg'a siljitish kerak. Yangi bir navbatlik fan texnika inqilobi va kasb o'zgarishi fursatini ching tutib, aloqatori, cho'ng sonliq ma'lumot, sunniy aql, 5-chi avlod ko'chma xabarlashish, ya'ni 5G qatorliq yangidan gulnayotgan texnikalar bilan yeshil to'g'an karbonliq kasblarning cho'nqur yug'urilishiga turtki bo'lib, yeshil yasimichilik sistemasi va mulozimat sistemasini barpo qilib, yeshil to'g'an karbonliq kasblarning iqtisod umumiy miqdoridagi salmoqini oshirish kerak. Yangidan tutish qilgan turlarda karbon chiqarish o'tkulni ching egilab, energiya sarfiyati yuqori, bulg'imini ko'p chiqaradigan to'g'an saviyalik turlarni qorg'ulacha taraqqiy qildirishni qat'iy to'sish kerak. Polat tömür, rangli metal, neft ximiya, ximiya sanoati, qurilish materiallari qatorliq an'anaviy kasblarni a'lolashtirib, darajasini o'stirishga zo'r kuch bilan turtki bo'lib, sanoat sohasini to'g'an karbonliq o'nar san'at orqali o'zgartirish va raqamlashtirishni tezlatish kerak. Axlatni boyliqqa aylantirib, foydalini salmoqini oshirib, aylanma iqtisodni zo'r kuch bilan rivojlantirib, energiya boyligi isrofchiligini azaytish kerak. To'g'an karbonliq qatnash sistemasi qurilishini bir tutash olg'a siljitib, shahar yezi qurilishining yeshil to'g'an karbonliq taraqqiyot sifatini o'stirish kerak. Tog', daryo, o'rmon, etiz, ko'l, otloq, qumliqni bir gavdalashtirib qo'g'dash va sistemalik tuzashni olg'a siljitib,
ekologiya sistemasining karbon yig'ish iqtidorini mustahkamlash va

yetiştirish kerak. Oddiy, muvofiq, yashil, tuvan karbonliq, madaniy, sog'lom turmush usulini tashabbus qilib, yashil tuvan karbonliq iste'moliga yetakchilik qilib, yashil safar qilishga ilhomlantirib, yashil tuvan karbonliq jamiyat harakati bo'yicha ulgu ko'rsatish, barpo qilish xizmatini qanot yoydirib, butkul xalqning tejash ingi ekologiyalik muhitni qo'g'dash ingini kuchaytirish kerak. 4-chi. Yeşil tövən karbonluq pən texnika inqilabını tezildiş kerek. Yeşil tövən karbonluq texnikada ötkelgi ucum kılıçını qatıq tutup, ilgar qolunışcan texnikalarını tətqiq qilib yaratış və kengaytip işiltişini tezildiş kerek. Yeşil tövən karbonluq texnikini bağlaş, sodilişi sistemisini bərpa qilib və mükemmelləşdirib, yenilik yaratış nəticilerini aylandırışını tezildiş kerek. İxtisaslarını yetiştiriş endisi de yenilik yaratıp, Ali Mektepler'nin alakadar pelle kuruluşunu tezildişige ilham

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 7. ayının 30. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 32. kıtımlık kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, Armiya kurulgalıkının 100 yıllıkı küreş nişanını öz kararlıda emelge aşırışka, hakiki kapalatlı kılış gerek namlıq sözünün muyum noktasını anlatımız.

Sevimlik radio alıkçılar, yakışı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Nakşı muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlar. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Süyümlük Radyo'nun ustosla şu tatlı programımız devamlı şu vatıdı. Emdiki temimiz okşaşlı şu muhabbet doğrusu da buludu. Muhabbet hayatının kaymıkı, ömürünün beziki. Biz muhabbet hakkında sözlüsek, yazmalarımız tügümeydu, küylerimiz üzülmeydu. Muhabbet hayatımız ne en güzel demlegi iki kıvıcı. Kaynak hissiyat, tolup taşkan ümit varlık, hayacallık demlerimizden guvacısı. Muhabbet hayatımız ne kızgınlık doldurgan, talay dillanın muhabbetlik hissiyatını uygatkan, talay dillada estin çıkmaz yal damlanı kaldırgan, şundak bir mengülük güzellik. Muşu muhabbet hakkıdı gep boğanda, kaysı birimiz hayacan ilkide eslimillerimizden varaklaşmıgan, kaysı birimiz muhabbetlik demlerimiz ne ağzı ağzımızı tekmeyi sözleşip getmigen. Şundak, muhabbet kişini eni şundak sözlü tutu. Muhabbet

Söymüt dostlar şu tatlı programımız damlışı vatıdı. Bir yaş kar şıvırgallık keçide avtomobilinin kaşılısı tüpeyildin şehir sırtı da turup gelişki mecbur boptu. Bu şundak tıt bop turup atkanda bireylen bu caydın maşineyi de ütüp gitip ütüp bu yaşın ehvalını görüp kaptı. Hem hiç de mi demezdin bu yaşın avtomobilini yakın etraftaki bir küçük pazarı sürüp apırıp beripti. O kişi mağmakçı boğanda təsirlengen bu yaş onunla bir tutam pulunu tənləb rəhmetini bildirmek çoktu. O kişi bunun cevap kaytırışı hacet emez. Ama başkalar kıyınçılık yolukkanda küçüğünüzün yetişçi yerden berişke vədi berin dəb getip kaptı. Şunundan kiyin bu yaş nurgun kişilerge aktiflik bilen yardım beribdi. Hem de her ketim onun yardımına erişken kişilerge aşı gepni deyişini unutup kalmaptı. Hem de manı muşu kıskı hikayedin biz şunda kulağız çıkıralayımız ki biz turmuşta kolumuzdun kesila başkalarının yardımımızını koymasıkımız gerek. Ne mümkün? Çünkü bu dünya mihr muhabbet bilen güzeldir. Kene söyümlük anlıkçıla ondak olsa bizde mihr muhabbetlik duyguğu başlap bardığan muhabbet küyülerimizde devamlı anlayılır.

Qadirlik dostlar, şu tapdı programımız davamlaşıp atıdı. Muhabbet bir parça rengdar resim. Kimli köse zokunu keltirdiğin. Muhabbet şatlık küylengen coşkun bir nakşa. Onun da pekat ve pekat hoşallıklı sözlengen. Muhabbet güzel gaye. Tesavvür singen şiirin çüş. Kandaklı oylusunuz güzel tuyuludan. Muhabbet kemptek tatlık hem lezzetlik vakit. Hemminin hevesi gelip yiğiz gildiğin. Muhabbet hayatlık kartinisinin en güzel peyti. Şu cayınızdılı turup kalkınız gildiğin. Muhabbet en kızıkarlık karton filmi körüp körüp zirikmeydiğin. Bana bu şey hikmetlik sözle silahı yaradı mı? Hoş, ondakta muhabbetini şu yıkımlı köyden izleyimiz.

0: kaygurayım hiç bilmedim.
1: Ben sevimlik dostlar. Şu tatlı programımızın da anlaştırmadığımız Allah vatkanınla stansımızın üzülmez melodiya programısı. İsinizde bolsun, gününüz kandak ölse ömrünüz şundak ötüdü. Bu bir adi sözge nahit çoğunkur felsefevi pikirsinge. Fakat her bir günüge estağidil muamele kılan okt pozisiye tutalıq Allah'la hayatını çin menağı iyi kılalıqan buludu. Bir yıl 365 gün. Ondakta zadı kayısı gün biz üçün hem de muhim. Yılda ötküzüldüğün bayram günler mi? Ya ki özümüzden tuğulgan günü mü? Ondakamaz. Biz fakat her bir günü kudu bayram günlerdek, kudu tuğulgan günümüzdek ehmiyetlik ötküzelisek, bugünü çiğ tutalısak, bugünün özü de yaşayalısak, bugünümüz biz üçün en zor baylık buludu. Bir gün bir ömür demektir. Fakat her günü aktif pozisiye bilen turmuş külüp karısınız, dadıl kademle bilen algı bassınız, kelgüsü sizge kucak acıdı. Şunu dostum, her günü siz üçün bir yeni sınak meydanı bulsun. Bu meydanda öz özünüzü tavlan. Hizmetin çarçıgan, ügünüşünün harga vakitlerinizde özünüz en yakışık gördüğün, sizge aramlık beygişleydiğen işle bilen meşgul bulup turmuştun behri ilim. Her günü keşte bugün men üçün ehmiyetli gün buldu mu dep özünüzü sual koyuşunu unutup kalma. Her bir gün siz üçün yeni bir başlanış, şundakla o yene ahırkı nokta bolsun. Bugünkü tutkan pozisyeriniz kileçkinizde belgelep koydu. Baskan izinizden gül ündüreydisiniz, bugününüzde katırla. İsinizde bolsun, her bir gününüz, bütün bir ömrünüzün kıskı bir kartinisi. Şunlaşka her bir gününüzde katırla. Hoş ondak bolsa, nöbetki kımmetlik minotlarımızda güzel nakşılarımızın huzurlanışını devamlaştırmışsın.

Sevimli dostlar, programımız qayıtıp geldik. Şirin muhabbet kişi hayatıdaki güzel əslimi. Kız yigitlərinin tonuşu, düşünüşü, arkadan bile ötüşünü tallışı, bəxtinin simoğlu boz gerek. Yigit dadısının bir ömür bəxtlik ötüşünün şartlarını sorğanda, dadısı bəxtlik buluşunun şartını tövendik edek, yığıncaqlığa. Çin dostlardak ötüş, öz ara şart koymaslık, karşı taraf bilen bile ötüşünü yaxtırış, erkin fikirlişiş, erkandak meselini könül azadlığı bilen sözleşiş, karşı tarafın guman sırışı ya ki sel karşıdın ensirmeslik, ortak gaye ve kıymet karşı buluş, şundakla gayesine inip tonuşu ve intilişi buluş, ıhtılap ve detalaş görülgende bile oltırıp hel kılış, meselini ergiz keynigi sörmeslik, aile turmuşu da kuşallık buluş, işlağa yumuristik pozisiyede muamele kılış, karşı tarafını düşünüş, kabul kılış, turmuşta ancı mınca romantikilik koğuluşuş, ama köpünce vakitte özünü kuşal tutup, erkin, azadi yaşaş, münasibette aklına dadıl buluş, bunu karşı tarafı yiz kıldırış. Demek bəxtlik ütüş unç təsəməz, karşı tarafını düşünsiniz, yol koyuşunu bilsiniz, kən korsak bolsunuz, bəxtlik bulalaysınız. Ondan bolsa, en güzel muhabbet hikayesi, bəxt hikayesi sizge yar bolsun. Muhabbetlik küylerimiz devamlı silah üçün.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben bin, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.